Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi, ateşten uzak eyle beni, hicrana düşürme kalbimi, rahmetinin rahmine al beni, merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus. Sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı.
sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir.
kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn, öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm.
senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerini.

0: Ya Hakem, Ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, Ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi, kolay eyle sorgu sualimi, hesap verme inceliğiyle yaşat beni, zulmetmekten uzak eyle beni, zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, Ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, Ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın. Başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır. Başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, Ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın, gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, Ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, Ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur, sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, Ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir, koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar, ufuklar senindir, koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar, yakınlıklar sendendir, koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir. Koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hazim, ya Hazim, emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır. Başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir. Sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir. Görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, Ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, Ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini. Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhi, ya Muhi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri

düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez. Kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin. Boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim. İşte kapına geldim. Başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad. Varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet. Doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç. Her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman ol.

yapmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel, senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin, senindir zaman, sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır, her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her
her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi isyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. cemalinle iltifat et bana, refetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, ya Zülcelali vel İkram. Keremin öyle bol ki senin. Bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam, en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya cami, ya cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in. İyyâke nesta'in. Ya Muni, ya Muni. Bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece. Elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar,
0: ya dar.
1: Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni.
0: Ya Nafi, ya Nafi.
1: Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya variz, ya variz. Yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, Ya Reşid, Ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, Ya Sabur, Eyyub aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, Kerkük yönetimini ve il meclisini küçümseyen tüm medya kampanyalarının durdurulması çağrısında bulundu. Vali Ağa, gazeteci ve aktivistlere sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulundu. Kerkük Valisi Ağa, Türkiye'nin Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı ve Türkiye Eğitim Bakanlığı danışmanlığı kabul etti. Görüşmede Kerkük'teki hizmet ve eğitim durumuyla iki taraf arasındaki işbirliği ele alındı. Kerkük Valisi Ağa, Kerkük İl Meclisi'ndeki Arap grubu, KDP grubu ve KYB grubunu ziyaret etti. Ağa, vatandaşlara hizmet sunulması için Kerkük yönetimi ile İl Meclisi arasında ortak koordinasyonun önemini vurguladı. Kerkük Valisi Ağa, İl Elektrik Dağıtım Müdürü'ne sahada çalışması, İçişleri ve dağıtım ekipleriyle birlikte sahaya inmesi ve vatandaşların şikayetlerine doğrudan müdahale etmesi talimatını verdi. Hükümet sözcüsü Haydar Abboudi, Başbakan Zeydi Başkanlığındaki hükümet heyeti, Fransa ve Almanya'yı kapsayan resmi ziyareti sırasında yatırım, enerji, kültür, eğitim ve teknoloji alanlarında bir dizi anlaşma ve mutabakatı görüşecek. Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Falih Ezzeydi, hükümetin güvenlik kurumlarını destekleme ve geliştirme konusundaki kararlılığını vurguladı. Parlamento Başkanı Heybet El Halbusi, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah bin Muhammed ile telefonda görüştü. Halbusi, Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırıları kınadı ve Irak topraklarının Suudi Arabistan'ın güvenliğini tehdit etmek için kullanılmasını reddettiklerini yineledi. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırıyı ve bu konuda alınan tedbirleri görüştü. Güvenlik medya hücresi Diyale'nin Narin bölgesinde düzenlenen hava saldırısında DAEŞ terör örgütüne ait bir sığınağın imha edildiğini açıkladı. Yolsuzlukla Mücadele Ceza Mahkemesi, soruşturma hakimi Ziya Cafer, terörü finanse etmek ve para aklamakla suçlanan Salim Ahmet olarak bilinen kaçak şüpheli Ümit Hacı Ahmet hakkında yakalama kararı çıkardı. Askeri istihbarat, DAEŞ'in Kerkük'teki önemli liderlerinden biri olan Ebu Sahir'i yakaladı. Kuzey Irak Bölge Güvenlik Kurumu, Süleymaniye ve Halepçe'de gerçekleştirilen bir dizi güvenlik operasyonunda DAEŞ terör örgütüne mensup 22 kişinin yakalandığını açıkladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1974 anlaşmasına geri dönüş, Suriye ve İsrail arasındaki meselelerin çözümü için en gerçekçi zemindir, dedi. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la savaş kongre ara seçimlerden önce ya da hemen sonrasında sona erecek, dedi. Amerikalı Washington Post gazetesi, İran'ın Amerika üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla Irak ve Yemen'deki silahlı vekil güçlerini harekete geçirdiğini bildirdi. Yemen hükümet güçleri, Taiz'in batısındaki Eddabab cephesinde Husilere ait mevzi, toplanma alanları ve araçları hedef alan yoğun hava saldırıları düzenledi. İngiliz deniz ticaret operasyonları Hürmüz Boğazı'ndan geçiş sırasında bir geminin kimliği belirsiz bir cisimle vurulduğunu açıkladı. Rus ordusu Ukrayna'ya askeri sevkiyat taşıyan bir gemiyi Odessa Limanı'nda hedef aldı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت اوقاتكم مستمعينا الكرام واهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار من راديو تركمان اف ام الفضائيه. محافظ كركوك محمد سمعنا غاية يدعو إلى وقف جميع الحملات الإعلامية التي من شأنها الإساءة إلى إدارة المحافظة أو مجلسها، ويدعو الإعلاميين والنشطاء إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم والابتعاد عن الحملات التي من شأنها تعيق الخلافات أو الإساءة إلى مؤسسات المحافظة. محافظ كركوك محمد سمعنا غاي يستقبل رئيس بلدية شاهين بي في محافظة غازي عنتب التركية ومستشار وزارة التربية التركية، ويبحث الواقع الخدمي والتعليمي في المحافظة والتعاون بين الجانبين. محافظ كركوك محمد سمعنا غاي يزور المجموعة العربية وكتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وكتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس محافظة كركوك، ويؤكد على أهمية التنسيق المشترك بين إدارة المحافظة ومجلسها لخدمة المواطنين. محافظ كركوك محمد سمعان أغاي يوجه مدير توزيع كهرباء المحافظة بالعمل في الميدان والنزول مع العمال وكوادر التوزيع والاستجابة المباشرة لشكاوى المواطنين. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي يؤكد أن وفد الحكومة برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي في زيارته الرسمية التي تشمل فرنسا وألمانيا سيناقش عددا من التفاهمات في مجالات الاستثمار والطاقة والثقافة والتعليم والتكنولوجيا. رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي يؤكد التزام الحكومة بدعم المؤسسات الأمنية وتطويرها. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يجري اتصالات هاتفية برئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل شيخ، ويعرب عن إدانته للهجمات التي استهدفت السعودية، ويجدد موقف العراق الرافضي لاستخدام أراضيه لتهديد أمن السعودية أو أي من دول الجوار. وزير الخارجية فؤاد حسين يبحث مع نظيره الإيراني عباس عرقشي الهجوم الذي استهدف المملكة العربية السعودية والإجراءات المتخذة بهذا الشأن. الحكومة تقرر استئناف العمل في 3 منافذ حدودية مع إيران، وهي الشلامجة ومندلي والشيب، عقب استكمال المتطلبات التنظيمية والفنية وتحديث الأنظمة فيها. خلية الإعلام الأمني تعلن تدمير مضافة تابعة لعصابة داعش الإرهابية بضربة جوية في منطقة نارين بديالا. قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد ضياء جعفر يصدر أمر قبض بحق المتهم الهارب أميد حاجي أحمد المعروف باسمه البريطاني سالم أحمد سعيد بتهمة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. الاستخبارات العسكرية تطيح بالإرهابي أبو ساهر أحد أبرز قيادي داعش في كركوك. مؤسسة أمن إقليم شمال العراق يعلن اعتقال 22 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي خلال سلسلة عمليات أمنية نفذت في السليمانية وحلبجة. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: Günaydın Türkmen FM dinleyicileri.
1: Bu sene de bekar gezelim. Bu sene de bekar gezelim.
0: Türkmen ilinin sesi Türkmen FM 90.1 frekansında yepyeni bir sabaha, yepyeni bir programa daha merhaba diyor. Sizinle birlikte nasılsınız efendim? İyi misiniz? Kerkük'ten dünyaya sesleniyoruz. Mendili'den Telafer'e kadar. Tüm Türkmen elinin kalbinden. Evlerinize, yüreklerinize selam olsun efendim. Bugün yine bol sohbetli, bol müzikli, içimizi ısıtan güzel bilgilerle dolu bir yayına merhaba dedik.

Ali Köprülü hoş geldin, sefalar getirdin. Herkese günaydınlar demiş, programımızın ilk mesajını atmış oldu. Facebook üzerinden programı izleyebilirsiniz. Şu anda canlı yayındayım Facebook'ta. Yorumlarınızı yazabilirsiniz.

benim. Bir arkadaşımız da sabahlar yazıptı. Her sabahlar olsun efendim. Hoş geldiniz. Adı da yazsa çok memnun olam. A köprülü, pardon, dün de sormuştum. A köprülü, hoş geldin, necesin? Altın köprü. Oo, bugün aktifiz. Hoş geldiniz efendim. Yumuk, yumuk. Evin İzzet'in günaydın Merve abla demiş. Bana güzel böyle emoji yollamış. Benden de sana bu emoji. Tamam mı? Günaydın demiş kim? Ocak oğlu. Baştan gözlerini. Hoş geldin, sefalar getirip sen. Hadi Facebook yayınıma da bekliyorum. Şimdi biraz şarkılarla başlayalım. Bugün neler var? Bugün yayında önce güne başlarken hava durumuna göz atacağız. Ardından hepimizi gülümseten, anılarımızı uyandıracak günün sorusu var, dertleşeceğiz. Şair Yaşar Saçı Uzun'la geçmişten bir örf ve adetimizle ilgili güzel bir konu hazırladık, konuşacağız. Daha sonra biraz Erbil'e bağlanacağız. Oradan biraz haberler alacağız. Daha sonra da efendim işte burçlardır, günün konusudur, müziktir, sohbettir. Ya A'dan Z'ye her şey var ya. Ali sen de hoş geldin. A köprülü sen de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.

0: Bugün güzel şarkılar hazırladım. Enerjim yerinde. Benim enerjimin yerinde olmaması imkansız. Neden diyeceksiniz? Çünkü efendim ben bir gün önceden hazırlanıyorum böyle aşkla, sevgiyle.
1: Tezkereyi.
0: Elbette ki böyle enerjili olacağım. Facebook üzerinden izlemek isteyenler Türkmen FM Facebook sayfasına göz atabilirler. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla da bizlere ulaşabilirsiniz. Ben birini barışa da bir sorsalar. Mehmet Nalbantlı, sen de hoş geldin, sefalar getirdin.

Saat 9'u gösterdi mi ben size günaydın diyorum. Hayırlı sabahlar, günaydın. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istiyorum. Tamam, başım gözüm üzerine Mehmet, ama birazcık bekleyeceksin. Sabah henüz program hazırlığı yaparken bir beyefendi bana mesaj attı. Daha doğrusu WhatsApp hattımıza. Radyomuzu dinlemek için bayağı çaba harcıyormuş. Çok teşekkür ederim. Küçük bir sorun var, onu belirtti. Kendisine teşekkür ediyoruz efendim. Ali Hüseyin Beyefendi, tekrar teşekkür ederiz kendisine.

Şimdi bugün günün sorusuyla hemen başlamak istiyorum. Eskide olup bugün özlediğimiz bir şey var mı? Mahallede oynamak, komşuluk, eski bayramlar, çocukluk günleri, dilimizden düşmeyen ezberlediğimiz horyatlar veya bir şarkı. Efendim, bu günün sorusu bugün budu. Özlediğimiz eskiden olup da indi olmayan özlediğimiz ne var?

0: bize Ali Balasi'den güzel bir resim yollayıp da Allah saklasın ya Rabbi özünü. Ömrü uzun olsun. Geceler hayırsızdır. Eski bayramlar ilk yanıt geldi. Ali dedi ki bugünün sorusuna cevabım eski bayramları özlüyorum. Peki sizler neyin özlemini çekisiz efendim? Eskide olup da indi olmayan, mesela mahallede oynamak, eski bayramlar, ne bileyim, o eskiden ezberladığımız hani maniler var idi, horiyatlar var idi, birbirimizle çok nasıl desek, hani biz diyarız ya, çocukken daha seleşkeniydik, daha alverimiz çok idi. Yine vazgeçmem gülüm, incelen yerden kopar. Ya da komşuluk, hangisini özlediniz efendim? Özlediğiniz ve şu anda olmayan bir şey istirem mi ne diyorsunuz? İlk cevap Ali'den geldi, eski bayramlar dedi.
1: Helalim olacaksın, başka yolu yok bunun. Sen yarim.
0: Mehmet bize nereden yazıyorsun? Mehmet Nalbantlı. Peki sen nereden yazıyorsun? Ocağı oğlu. Evin ve sen de hardan yansan bize. Ya sağ olsun, çok memnun olam. Şimdi Mehmet bizden bir mani istedi. Hemen madem böyle enerji dolu başladı, onun istediği bir mani ver ağın. Bir İbrahim Tatlıses dinleyelim. Bir de vaktiniz hayırlı olsun. Sizlere telefon numaramızı istirem diyeyim. Ama şöyle bir önceden telefonlarımızı hazır ele alın. Hatta ben de numaranı diyeyim.

Günaydınlar Sultanım yazmış sevgili eşim, teşekkür ederim. Mehmet Nalbantlı Kerkük'ten Bağdat yolundan. Diyor ki eskiden polis olmayı isterdim ama bilgisayar mühendisi oldum. Güzel. Evet efendim, neyi özlüyorsunuz? Eskiden olup bugün olmayan. Mehmet de şöyle cevap verdi, dedi ki eskiden ben polis olmak istiyordum, yani o hayalimdi. Ama bilgisayar mühendisi olduğum diye cevap vermiş. Şimdi sorumuza bir yanıt da gelipti. Günaydın, eski Ramazanları özledim. Saygımı kabul edin Doktor Mehdi. Hoş geldiniz baştan gözlerine. Doktor Mehdi Fazıl değil mi? Yeni açanlara tekrardan günaydın diyarın. Günün sorusuyla hemen programımızı başlattık. Bugünkü sorumuz efendim, eskiden olup da bugün en çok özlediğimiz şey neydi? Bir mahalle sıcaklığı, eski bir gelenek, coşkuyla kutlanan bayramlar, Ramazanlar, işte komşuluk, çocukluk günleri. Sizi özlediğiniz bunlar içerisinde ne var?

0: Evet, telefon arıza hazır ettiysem telefon numarasını tekrardan sizlere vermek isterim. 0770 131 34 61. Tekrar ediyorum. 0770 131 34 61. Bana telefon edebilirsiniz, sohbet muhabbet ederiz, istek şarkınız varsa ya da soruma cevap vermek isterseniz ben sizi beklerim. Şimdi bir hava durumuna göz atalım. Öncelikle başkent Bağdat'la başlayalım. Başkent Bağdat güneşli bir güne merhaba demiş. Tüm gün güneşli bir hava bekliyor başkent Bağdat'ı. 35 dereceyle günü başlatmış. İlerleyen saatlerde 43 dereceye kadar sıcaklık yükselecek. Kerkük güneşli bir güne merhaba demiş. 35 dereceyle tüm gün güneşli bir hava hakim. İlerleyen saatlerde sıcaklık 39 dereceye kadar yükselecekmiş. Musul güneşli bir güne merhaba demiş. Tüm gün güneşli bir hava bekliyor Musul'u. 31 derecede şu anda sıcaklık. İlerleyen saatlerde 39 dereceye kadar yükselecek. Telafer 32 dereceyle günü başlatmış. Tüm gün güneşli bir hava bekliyormuş. İlerleyen saatlerde 38 dereceye kadar yükselecekmiş. Erbil vilayeti 33 dereceyle güne merhaba demiş. Güneşli bir güne ilerleyen saatlerde 38 dereceye kadar yükselecek. Selahattin vilayeti ise 35 dereceyle güne merhaba demiş. Tüm gün güneşli bir hava hakim. İlerleyen saatlerde de sıcaklık 41 dereceye kadar yükselecekmiş.
1: Aynam insan bileyim, kurumuş gözyaşlarım. Sen san insan güleyim, ha sen san insan güleyim.
0: Evet, bir cevap daha geldi. Çocukluğumu özledim. O zamanlar bu kadar yük yoktu üstümüzde. O zamanlar ki neşemi özledim. Oo, çok iyiymiş ya.
2: Aşk.
0: Adı nerede? Adı da yazsa memnun olan.
2: Deniz

gül açar. Kerkük'ten Mehmet, baştan gözlerine geldi sen Mehmet. Beni hemen duygulandırdın, ben de bunu özledim bilirsen. Bir şeyden haberimiz yokuydu, uşağıydık. Annemiz babamız işlerdi. Bizim için hayat hazırydı.

bir arkadaşımız yazmış. Selamu aleyküm, aleyküm selam Şahap. Hoş geldin Şahap kardeşim, nasılsın? İnşallah iyisin. Telefon arzusu Belkirem. Dün sanayi semtinden bir telefon bağlantısı aldım. Efendim, sanayide çalışan beylerimiz bizden hitap edirler. Çok teşekkür ederim. Programımızı her gün dinliyorlarmış. Efendim, bol kazançlar dilerim size. İşiniz çok zahmetli, farkındayım. Allah efendim bol kazançlar sizlere nasip etsin inşallah. Kolay gelsin, kuvvetiniz olsun diyarın size. Yeniden karanlıkta bir gül açarken aşk. Şimdi bir mesaj gelmiş, diyor ki abla sevmediğini biliyorum Ferdi Tayfur'dan Ah Bir Çocuk Olsaydım şarkısını çalsan çok teşekkür ederim. Armağan olsun radyo evinde emeği geçen herkese, özellikle de sana sevgili eşime bir daha söyleyeyim, karım da karım. Baştan gözlerine sevmiyor değil. Bak indi sabahları biz duygusal mani veranda hepimizin bir modu düşüyor. Hepimiz böyle bir nece diyeler duygusal ana geçiyoruz. Ben onu istemiyorum. Sabah istemem böyle başlamışız. Yani hayatta hepimizin derdi tasası var, sorunu müşkülası var. İstemiyorum yani. Daha fazla sabah güne başlarken böyle duygusal, onun yerine hareketli istemem. Yoksa ben daha çok severim sizden. Damar şarkılar daha fazla severim. Şahap kardeşimiz selamun aleyküm yazmıştı. Aleyküm selam efendim. Evet, şimdi birbirinden güzel şarkılar hazırladım. Böyle türküsü, hareketlisi. Hadi bir Ferdi Baba da hazırlayayım sizler için. Yeter ki siz isteyin efendim. Gözüm başım üzerine emredersiniz.

efendim, bugünkü sorumuzu hemen tekrar sorayım. Eskiden olup da bugün olmayan bir şey ki çok özlediğiniz özünü. Mahallede oynamak, eski bir gelenek, bayramlar, Ramazanlar, komşuluk, çocukluk günleri, dilimizden düşmeyen eski bir mani, eski bir horyat. Siz neyi özlediniz?

ne kadar desek de duygusal olmayalım, birimiz manastırı tekrar duygusal oluyoruz. Hadi bir Ferdi Tayfur da dinleyelim madem. Bu istekte köprüden kardeşimizi bekletmeyelim. Evet, gelen cevaplar arasında Mehmet dedi ki çocukluğumu özledim. O zamanlar bu kadar yük yoktu üstümüzde. O zamanki neşemi özledim. Kerkük'ten Mehmet. Evet, Mehmet bizi uzaklara götürdü. Doktor Mehdi de dedi ki Ramazanları özledim. Aa, güzel bir mesaj daha geldi ya. Hayırlı sabahlar dilerim. Günün sorusuna şöyle cevap vermek istiyorum. Eski okul arkadaşlarımla olan sohbeti şimdi çok özledim. Aa, okul yılları nasıl güzeldir ya. Aslan Dedeoğlu, teşekkür ederim Aslan. Bu soru keyifli olmalıydı. Neden böyle duygusallaştık arkadaşlar?

0: yollanır uçar.
1: Ah bir çocuk olsaydım, değil mi? Çocuk olsaydık ya, güzeldi, güzel arkadaşlar. Hala çocukluk arkadaşlarıyla konuşan var mı? Madem sohbetimiz böyle ilerledi. Efendim, günün sorusunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Eskiden olup indi olmayan ve sizi özlediğiniz ne var? Mahallede oynama, bayramlar, Ramazanlar, komşuluk, çocukluk günleri, dilimizden düşmeyen bir mani, bir horyat, mektep vakti, okul vakti, neyi özlediniz efendim? Yazın, bugünün sorusu böyle. Şimdi bu duygusal şarkıya biraz ara verelim. Bu sorunun keyifli olması lazımdı. Duygusal olması değil, tamam mı? Ama sizi kırmak istemedim. Şimdi ne yapalım? Sağlık köşemize bir göz atalım. Bu arada 0770 131 34 61 telefon numarasına mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Aşka intizar eden kimi çok... Eski evimizi özledim. Hani her köşesinde bin hatıra. Aa, gerçekten öyle.

gelen cevaplar arasında ben hiçbir zaman arkadaşlık yapmadım. Annem de arkadaşlık ettim babamla, yetim eşimle arkadaşlık ettim, kardeşlerimle ettim. En güzel arkadaş ailemdir demiş Ali. Allah ayırmasın. Bugünkü sağlık köşemizde ne var? Hadi biraz modumuzu değiştirelim. Şimdi biraz hayatın içinden hepimizin yaşadığı bir sorun var. Şimdi yemek yedik. Yemek yedikten sonra bir böyle hafif yuhumuz gelir. Özellikle de yaz günler bu daha fazla olur. Direkt biraz şekerleme yapalım, gün ortağı yıksın. Ama bunun bilimsel bir nedeni var. Şimdi yemek yedikten sonra özellikle de hani 5-6 saat gerçek derecede ciddi anlamda aç kaldıysanız ve sonra yemek yemek için sofranın başına oturduysanız unlu mamuller yani nişastalığı, hamur işleri, pilav gibi yoğun gıdalar tükettiğinizde vücudunuzun tüm enerjisi birden sindirim sistemine odaklanıyor. Kan akışı mideye doğru yöneliyor, beyne giden enerji bir anlamda yavaşlıyor ve vücut bize dur biraz sindirim yapıyorum sinyali veriyor. Yani büyüklerimizin sofradan kalkar kalkmaz söylediği o söz, çok yedin üstüne bir ağırlık çöker sözü aslında doğru.

Evet, dediğim gibi bu tür ürünleri yediğinizde özellikle de dikkat ele alın. Biraz daha fazla böyle yuhumuz gelir. İşte onun sebebi buymuş. Evet, bugünkü bilimsel açıklamamız böyleydi. Uzmanların ele aldığı konuları biz ele alıyoruz. Abla, günün sorusu neydi? Tekrar eder misin? Başım gözüm üzerine. Bugünün sorusu, uşaklıkta olup da indi olmayan özlediği bir şey var. Bayram, seyran, aileyle gidilen piknikler, komşuluk, çocukluk, arkadaşlıklar. Özlediğim ne var? Baba.

Şimdi iki gündür örf ve adetlerimizden konuşuyoruz arkadaşlar. Dedim ki bu iş böyle olmaz. Bilir kişiye ulaşalım, bilir kişi bize anlatsın. Hasreti gönlümde kaldı, hasreti gönlümde kaldı. Ve bu işte uzman olan şair Yaşar Saçı Uzun'a ulaştık efendim.

dedim ki yayına alalım, kendisinden soralım. Şimdi kendisine bir alo diyeceğiz. Kendisiyle konuşacağız.

Efendim, bir sıkıntı yaşadım galiba Facebook üzerinden izleyenler. İnternetimde küçük bir sorun yaşandı. O yüzden programımız bir ara böyle duraksadı. Haberiniz olsun. Ama karasaldan yazabilirsiniz bana.

0: biz ne yapalım? Yavaş yavaş telefon bağlantımızı alalım mı? Bir alo diyelim mi misafirimize, bugünkü misafirimize? İzninizle efendim alo demek istiyorum. Bugün dedik ki örf ve adetlerimizle ilgili konuşacağız ve telefon hattımızda kim olacak? Şair Yaşar Saçı Uzun. Kendisiyle örf ve adetlerimizle ilgili konuları ele alacağız ve konuşacağız. Kendisine bir alo diyelim. Alo.
1: Alo.
0: Günaydınlar üstadım, hoş geldiniz.
1: Günaydınlar, sağ olasınız.
0: Necasınız? İnşallah iyisiniz.
1: Efendim, sağ olasınız.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi ki geldiniz hocam.
1: Evet, sağ olasın, var olasın.
0: Hocam, hemen sormak istiyorum. İndi kış ağzına yakınlık, yani kış başladı, başlayacak. Eski örf ve adetlerimize gidersek, sizce efendim bu dönemlerde eskiden nasıl adetlerimiz var idi, geleneklerimiz var idi, neler yapardık?
1: Tamam. Doğrudan bizim gözelleştirme sözlerimizde bir söz var diyor, kış kıyamet. Kış kıyamet ne diyor? Kış kıyamet ne diyorlar? Kış kıyamet yani kış fırsana, kış yağış, kış bulut, kış kimsek. Böyle manası. Gelirsek kışı karşılamaya bugünküler tabii ki eskiden insanlarımız kakardılar, zehre kurudurdular. Yani kış için. Neyse ki bakarsan biberi ipliğe düzerler, asarlar özün güneş yoğunda, bazından olsun, bamya olsun. Ondan sonra tomato suyu çıkardırdılar eskiden. Tomato suyu, tomatanı, o zaman tomato ucuzdu, bugün güzel gider yani böyle. Bir de tomato suyu çıkardı da yani dediğimiz tomatanı ezerdiler, tırpını alırlar. Sinirlere düzel koyarlar, dama atarlar, kalırdı. Suyu gidenden sonra macun ederler özünü. O zaman küpelere koyarlar özünü, küpelere koyarlar, kaldırırlar. Yani kışta onu kullanırdı. Ondan sonra
0: evet.
1: Var idi, bakarsan 9. ay girende dendüz ederler. Dendüz ne demek? Büyük ne büyük kazanlar mahalle kur. Dendüz. Dendüz. Böyle 8. ay, 9. ayda büyük kazanlar kurulurdu mahallelerde. Burgulu kaynadırdılar. 50 kilo, 100 kilo burgulu kaynadırdılar.
0: Evet.
1: O burgulu kaynıyorsa, ondan sonra buğdadan burgulu yapardılar. Buğdadan hazırlık görmek için burgulun kurzasını, iğresini dökme. Ondan sonra tarhana yapardılar. Yaşam. O da tarhanada ne şekil olur? Tarhanada diğer toraktan, torak yani yoğurdun yoldaşı, torak. Torak, tamırsak, burguldan beraber hamur ederler özünü. Ondan sonra dergirmi sinlere düzerler, atarlar özünü dama. Damda güneş yoğunda kalırdı, kururdu. Kuruyandan sonra bunları tapandan, kumaş tapandan kitle yapardılar. Kumaş tapanı doldurdular. Bu tarhanadan kış günü bunu elbel kullanırdılar. Gelen hazırlık neydi?
0: Evet.
1: Kıştan önce dama, eve ne şekil bakardılar. Yani cam kırıysa evin camını yapardılar. Eğer suvak vakti gelipse damın suvakı diyelim. Eski damlar teyitkiraz idi. Bir diğer samırdan idi. Yani tavaniye kümbet idi, kömerli kümbet. Yoksa da direk hasır idi. Üzeri çamır idi. Kakarda suvak ederdiler. Aynı bayılar içinde atardılar torpağı kapıya. Suyudan beraber. Yani bir çamur şeklinde getirdik. Gün kalandan sonra buna saman katardılar. Saman katmanın da faydası nedir? Yani birbirinin araslanmasın, çatlamasın. Ondan sonra saatlerle çekilirdi dama. Baylar içinde aynı dediğimiz çeki yukarıda damı suvak, buna suvak diyerdiler. Yani bu çamuru dökerdiler yukarıda.
0: Evet.
1: Duvardır, çatlak yer var ise dört çerçeveden. Hatta su sızmasın aşağıya. Sonra mezhepleri yokladılar. Mezheplerde sızma olmasın. O zamanlarda da sopaları çağırdırdılar. Sopaları o zaman Aladdin sopaları vardı eskiden.
0: Doğrudur.
1: Onları yoklardılar. Temizlerdiler. Fitilini de açırdılar. Tamam.
0: Bu kadar idi.
1: Ondan
0: yani,
1: sonra...
0: Evet. Böyle.
1: Böyle. Karıntıda yakın baylarda da baylar teki.
0: Evet.
1: Baylar teki. Sünnet vaksiydi. Yani kıta girmeden evvel sünnet, doğduklarını sünnet ederdiler. Ondan sonra Pamgat'tan geçer kapıdan, aynı bu zamanda Pamgat'tan çağırdılar döşeklerini, yastıklarını. O zaman yastık döşek sünger değildi, pamuk idi. Bugün sünger
0: evet,
1: oldu.
0: Evet, evet, evet.
1: Tamam. Döşekler pamukunu atardılar, mitçelerini değiştirdiler. Sonra evi döşerdiler, ev döşemek. Ev döşemek. O zamanki beyaz bulutlar, 9. ayın sonunda beyaz bulutları asmanda gözükünce ev döşerdiler. Mitçinin değiştirdiler, döşekleri ben. Ondan sonra pişlik asbabları çıkardılar, kalın asbabları. Hafif asbabları kaldırdılar. O uzun gecelerde, kış geceleri uzun geceler olurdu. Bu uzun geceler de neyle biterdi? Bakarsan dedelerimiz, babalarımız otururlar, matal diyerdiler. Arzıkamber matal olsun, bulmacalar olsun, koryatlar olsun. Yani gecenin bir şey, o zaman da bu matallar bir gece, iki gece, göze sürerdi bir matal. Yani böyle değildi. Bu konuşlar oturdu etrafında, bunları dinlerdiler.
0: Ne güzel.
1: Ha, buymuş eskiden bizim örf adetimiz. Kışı neşkil kanşırlardık, vakit içinde neşkil kullanırdık.
0: Ne güzel. Peki hocam, bir şey sormak istiyorum. Dikkatimi çekti. Dediğiniz asmanda bu beyaz bulut görmeğiden ev döşeriydiler. Yani bu kış gelir anlamına gelir.
1: Kıştan önce. Mesela bir günlerden sonra asmanlarda beyaz bulut, parça parça bulutlar gözüküyor. Dokunuz ayın sonunda. Yani takriben bu günler içinde. Bakarsak asmana önceden, yani bu haber verdi. Tembih verdi. Öğünüzde yağış gelecekse. Bir gün bakarsak asmalara 9 ayın 15'inden sonra asmanda parça parça beyaz bulutlar gözüküyor. O değildi ki biz karşılayacak kışı, yani Hazarguzu alın tembih verir bize, ögüzde yağış var.
0: Ne güzel. Teşekkür ederiz üstadım. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Bir de üstadım küçük bir bilgi aktarmak istiyorum izninizle. Bildiğimiz gibi üstadım, sizi örf ve adetlerimizle ilgili bir kitabınız da var aslında. Rahmetli Yılmaz Abdi Beyatlı ile birlikte hazırladığınız bir çalışma da var.
1: Tamam. O da kitabın namı Türkmen sözlerinde ipin ucu.
0: Çok güzel. Teşekkür ederiz. Evet üstadım.
1: Ben teşekkür ederim. 2020'de çıktı bu
0: 2020'de.
1: Kitap. 2020'de. Onun da öncesi 2009'da yoksa 2010'da bir kitabım da vardı. Türkmen Faciaları. O birinci kitabımydı.
0: Evet.
1: Türkmen Faciaları.
0: Ben. Kaleminize sağlık üstadım. Kaleminize sağlık.
1: Sağ ol, var ol.
0: Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz üstadım. Allah razı olsun sizden.
1: Ben teşekkür ederim, hizmetim. Allah sizden de razı olsun.
0: Çok teşekkür ederiz üstadım. İyi ki geldiniz.
1: Memnun.
0: Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.
1: Efendim, sağ olun siz. Allah'a emanet kalın. Sağ olun.
0: Sizler de efendim.
1: Eyvallah.
0: Hoşça kalın efendim. Eyvallah. Efendim, görüyorsunuz, dedik ki değişiklik yapalım. Daha bilir kişilerle bağlantıya geçelim. Onlardan soralım. Umarım beğenmişsinizdir. Eskiden ne kadar da güzelmiş. Düşünün, bir masal anadılı, bir matal anadılı. 2-3 gece sen onu merak etsen, kitap okumak gibi. Ne kadar güzel. Keşke indi de olsa, ama internet bu güzellikleri hepsini bizden alıptı. Zeynep Behçet, sabahil khair yavart. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin Zeynep, ne desen. Mustafa Erbilli, günaydın Merve abla, günaydın canım, nasılsın? Bu arada bir Yunus Tütüncü şarkısı, Kırmızı şarkısı. İstirham Armağan olsun sana ve bütün arkadaşlara. gelsin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Evin hemen hazır edirem. Başım gözüm üzerine. Efendim 131-34-61 telefon numarasıyla bize ulaşabilirsiniz. Günün sorusunu tekrar istirem hatırlatım. Günün sorusu uşaklıkta olup da indi olmayan özlediğiniz ne var? Arkadaşlıklar,

arkadaşlarınız, bir gelenek, komşuluk. Tükendim, özlediğiniz ne var? Yazın bakalım. Güzel cevaplar geldi. Okul arkadaşlarımı, okul sohbetlerini özledim diyenler oldu. Çocukluğumu özledim diyenler oldu. Ramazanları özledim diyenler oldu. Bayramları özledim diyenler oldu. Çok güzel cevaplar geldi. Evim, ben de sana sorum. Eskiden olup da indi olmayan özlediği bir şey var. Mustafa, sen de cevap ver lütfen. 0770 131 34 61 telefon numaramızda. Kapandı kapılar, bela... Açık efendim, yollayabilirsiniz mesajlarınızı. Tutulamadım. Mustafa demiş ki iyiyim güzel ablam, sen nasılsın? Allah razı olsun, ben de çok iyiyim.

Evet efendim, Yunus Tutuncu'dan da güzel bir mani eşidağın. Evini bizden istenmişiydi. Evini yazıp gelsin. G harfini Erbil Türkmenleri kullanmıyorlar. C olarak kullanıyorlar. Geldim gittim. Biz de direkt geldim gittim. Yöreden yöreye lehçemiz tabii ki her zaman olduğu gibi değişiyor.

bugün istediğim bir farklılık yapım. Bakalım beğenecek misiniz? Dedim ki hazır tarihte bugün konuşuyoruz. Böyle programımızı hani eskiden takvim sayfaları vardı ya, kopardağıydı, arkasında bilgi vardı. Tam o tarzda yapıyoruz ya. Hani o nasıl derler, atmosferi yaratmaya çalışıyoruz. Bu arada Mustafa'dan da cevap gelmiş. Eski bayramlar çok daha güzeldi. Çocukluk vakti özledim demiş. Bugün dedim ki bir konu daha ekleyelim. Eskiden takvim yaprakları arkasında neler olurdu? Hatırlayanlar vardır. Günün sözü, küçük bir bilgi, bazen köklerimizi hatırlatan güzel bir isim önerisi. Dedim ki biz de şimdi o eski takvim yapraklarının tadı olsun, biraz

Börü eski Türkçe'de kurt anlamına gelen güç, cesaret, bağımsızlık, özgürlük demekmiş. Bugün istedim ki bu iki isim önerisinde bulunayım. Umay ve Börü. Siz bu iki ismini nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Ben çok beğendim. İkisinin de anlamı çok güzel.

birçok program verdim, bu menü verdim. Hayatımda ilk defa o gün hakkında kırmızı girmişydim ve saçımda kırmızı rengiydi. İlk defa böyle bir tesadüf olmuştu. O da çok komik gelmişti bana. Evet efendim, biraz sonra ne yapacağız? Bir telefon bağlantımız daha olacak. Ama güzel bir şarkı daha dinleyelim. Mendil'den Terafer'e kadar uzanan coğrafyamızdan dinleyicilerimizin sesleri gelmeye devam ediyor. Özlediklerinizle ilgili güzel mesajlar yazıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. İlginiz için, geri dönüşleriniz için. Hepinize saygılar, hürmetler efendim.

Evin doğru dögi, siz diyersiz geldim, cettim, gelirem. Biz de diyarı geldim, gettim, gelirem. Gülüp de evin. Çok güzel, çok güzel bir şivemiz var ya. Dünyanın en güzel lehçesi, Türkmen lehçesi. Bir de yöreden yöreye çok fark ediyor bu.

0770 131 34 61 telefon numarasıyla ulaşabilirsiniz bize. Bugünkü konumuzu çok beğeneceksiniz. Burçlar nasıl sır saklar? Ama yavaş yavaş, acele yok. Geleceğiz o konuya. Sevseydim, gönlümü vermezdim böyle bilseydim. Türkmen dili bedel bütün cihana demiş Ali. Sevindirdin. Ne güzel söylemiş ya.

0: bitecek.
1: Şahap bize mesaj yazdı, dedi selam aleyküm. Aleyküm selam dedik, bir daha da mesaj yazmadı. Yoğun galiba. Efendim bizleri şu anda özellikle de seyir halinde dinleyen, sürüş halinde dinleyen çok arkadaşımız var. Kendilerine sevgilerimizi iletelim. İyi sürüşler, iyi seyirler dileyelim. Evet, herkes hazırlığını yapsın. Burçlar nece sır saklar? Hangi burç en iyi sırrı saklar? Sır saklayan burçtu. Bugün efendim konum budur.

Muhammed demiş ki abla sağlık konusunu tekrar anlatsana, kaçırdım. Başım gözüm üzerine sonuna doğru yetişipti. Bugün dedik ki sağlık köşemizde ne var idi? Yemek yedikten sonra üzerimize bir ağırlık çökür ve uyuma isteği gelir. Dedik ki yuxumuz bir hafif yatağın bir şekerleme yapalım. İşte onun nedeni neymiş? Unlu, nişastalı, hamur işli, pilavın yoğun olduğu gıdalar tükettiğimizde vücudumuz tüm enerjisini işte bunları hazmetmek için kullanır. Kan akışı mideye doğru gidiyor, beyine giden enerji yavaşlıyor. O yüzden de uykumuz geliyor. Bugünkü sağlık bilgimiz belaydı. Han çok yemek yandık diğer bir ağırlık çöktü üzerime. Gerçekten de öyleymiş ama.

0: Evet, şimdi ne yapalım? Bir küçük hazırlık yapalım ya. Bir bağlantımız daha var efendim. Bugün dedim ki Erbil'e de bağlanacağız. Şöyle ben bağlantımızı hafiften hazırlamaya çalışayım. Ne dersiniz? Şimdi bugünkü bağlantımız. Evet, dedik ki Erbil'e uzanalım. Türkmenali TV Erbil muhabirimiz Mumin Mehmet bizimle birlikte olacak biraz sonra. Kendisine bir hoş geldin diyelim efendim izninizle. Alo.
1: Alo, selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Günaydın Mumin, hoş geldin, sefalar getirdin.
1: Günaydınlar, hoş bulduk, saygılar, selamlar.
0: Necesen?
1: Bütün dinleyicilerimize.
0: Teşekkür ederim.
1: Hem de olsunuz. Siz ne?
0: Biz de iyiyiz. Mumin, bugün sana Erbil'den haberler soracağım. Ama bundan önce bir sorum var. Bugünün sorusu var idi. Haz edirəm senden de sorum özüne. Uşaqlıqda olup da indi olmayan özlədiyi bir şey var. Arkadaşlıqlar, bayramlar, Ramazanlar. Mesela o zaman yediği bir çikolata özlədiyi bir şey var eskiye dair.
1: Çikolata değil de jelibon var idi. Bir de... Eskiden hani mahallelerde oynamamız apayrı bir şeydi.
0: Evet, kesinlikle. Çok başkaydı.
1: Yani çok, onu çok ayrı bir duygular verirdi insana. O çocukluğu o özletir ya. Çok fazla özletir.
0: Gevli misiniz sen yani? Gerçekten o arkadaşlıklar, o samimiyeti. Tamam, o zaman Mumin görüşünü de aldıktan sonra sana Erbil'den bize haber vermen için bağlandım. Peki bakalım neler aktaracaksın bize, nasıl gidiyor, hangi bilgileri vereceksin merak ediyorum. Mikrofonu tamamen sana bırakıyorum o zaman Mumin.
1: Tamamdır, teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Geçen haftadan itibaren bu İran'la Amerika'yla savaşı. Korkusu yine insanlara tabii ki aşılandı. Hatta geçen haftadan birkaç drone da düşürüldü. Erbil'de havalimanının etrafına düşürdüler özünü. O günden bu yana geceler özellikle asmanda sürekli F-16 uçakları dolanır Erbil'i korumak için.
0: Evet.
1: Aynı zamanda bildiğiniz üzere Erbil'in üzerinde bir balon var idi.
0: Evet.
1: Herhangi bir drone'a karşı radar idi. Haber verirdi. O drone da artık yoktu. Çünkü o drone da patladı. O balon patladı dronelardan.
0: Evet.
1: Ondan sonrası Erbil'de tabii bu ayın ortalarında, yani bu ayın 21'inde daha doğrusu okullar açılacaktı. Bir heyecan vardı hem uşaqlarda hem ebeveynlerde daha doğrusu. Sürekli bir alışveriş, okul hazırlıkları. O heyecan vardı. Her yerde bu heyecanı görebildik. Bir de geçtiğimiz günlerde emlak fuarı yapıldı.
0: Evet.
1: Emlak fuarı özür dilerim Erbil'de çok meşareler, çok projeler yapıldı. Özellikle siteler anlamında. Artık o Erbil'in haritasının dışına da çıktı. Erbil çevresine de çıktı. O kadar çok oldu ki Erbil çevresine de çıktılar. Ama bayağı bir katılan projeler var idi fuara. Özellikle hatta Türk firmaları da var idi. İnşaat firmaları olsun. Ben çok beğendim. Çünkü yeni projelerde yepyeni teknolojiler kullanırlar.
0: Evet.
1: Mesela fuardayken ben bir tane geldi, ekranı tuttu, dedi benim bir projem vardı. Dedim ne de? Dedi ben yapay zeka, bir site yapmışım yapay zekeyden.
0: Ha.
1: Bazı işte projelerden anlaşmışız. Direkt soranda o yüzden bütün malumatı verir sana.
0: Ne güzel, ne güzel.
1: Aynen öyle.
0: Hani, çok güzel.
1: Erbil'de böyle bir şeyin olması gerçekten çok güzeldi.
0: Evet, kesinlikle katılıyorum. Teşekkür ederim Mumin bu güzel bilgiler için. Bugün sana bağlandık, bize güzel bilgiler verdin. Samimiyetin, sohbetin için çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim efendim, her zaman.
0: Gelecek bağlantı için kendini hazırla Mumin şimdiden. Hoşça kal, kendine çok iyi bak.
1: Tabii ki. Siz de efendim, hoşça kalın, saygılar.
0: teşekkür ediyoruz sana. Evet efendim, Türkmeneli muhabirimiz, Erbil muhabirimiz Mumin Mehmet bizlerle birlikteydi. Kendisinden bilgiler aldık. Şimdi dönelim şarkılarımıza, türkülerimize, kaldığımız yerden devam edelim. (0770) 131 34 61 numarasıyla bize ulaşabilirsiniz. Bugün neler selaştık, kaçırdanlar için programımızın ilk bir saatini geride bıraktık. Bugün hava durumu, sağlık köşesi, bir telefon bağlantımız oldu. Değerli şairimiz Yaşar Saçı Uzun'la kış hazırlığı, kış ağzı hazırlığı. Eskiden neler yapıyorduk, örf adetlerimizde neler var idi selaştık. Bir de bugün iki isim önerisinde bulundum sizler için. Hoşuma gitti, böyle bir konu yapmak istedim. Diğer taraftan Erbil'e bağlandık. Mumi ile güzel bir sohbet ettik, oradaki gelişmeleri bize aktardı. Günün sorusu elbette ki vardı. İsteklerinize yer verdik. Yine her şeyi hazırlamıştık sizler için. Hatırlatmamızı yapalım. Efendim, gelen mesajlarınızı da şimdi okuyacağım. Uşaqlıqdan indiyə qədər bir şey var ki, mən çox özlürəm özünü dediğiniz nə var? Hadi bakalım cevap verin. Bayramlar olabilir, Ramazanlar, arkadaşlıklar. Mumin az önce dedi ki mahallede arkadaşlarımla oynamayı özledim. Bir arkadaşımız dedi ki arkadaşlarımla okul sohbetlerini özledim. Peki sizler neyi özlediniz?

Peki sırada şimdi ne var? Sırada burçlar var. En iyi sır saklayan burçlar kimler? Bugün bunu öğreneceğiz. Facebook üzerinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Facebook üzerinden Türkmen FM yazmanız yeterli. Canlı yayınımızı hemen göreceksiniz.

sürücü arkadaşlarımıza da buradan selamlarımızı iletelim efendim. Belki şu anda evden yeni çıktınız. Bol kazançlar. Şu anda Altınköprü'ye doğru yolculuk yapan çok arkadaşımız var. Gün içerisinde işleri orada olan. Radyo dinleyicilerimizden birçoğu da onlar. Onlara da iyi yolculuklar dilemiş olalım.

destek şarkılarınıza da yer veriyorum. Elimden geldiği kadarıyla onları da gönderebilirsiniz efendim. Abla Umay ismi ne demekti? Bugün farklı bir konu ekledim programa. İşte isim önerisi. Kız ismi Umay olmuştu. Umay Türk kültüründen gelen köklü ve zarif bir isim. Tarihimizde koruyuculuk, şefkat ve annelikle ilişkilendirilen çok güçlü bir anlam taşıyormuş. Yaşamak ne güzel, yaşamak ne güzel. Evet, şimdi çok sevdiğim bir şarkı var. Şimdi saat 10 oldu. Yavaş yavaş yeni uyanan arkadaşlarımız var. Güne geç başlayan arkadaşlarımız var. Onlara günaydın diyelim efendim tekrardan. Biz günü saat 9'da Türkmen FM ailesi olarak başlattık. 9'da ben size günaydın dedim. Her gün tam 9.00'da hatta ben size günaydın diyorum bile. Ama şimdi uyanan arkadaşlarımız, günaydınlar efendim, hoş geldiniz. Necasiz, inşallah iyisiz.

Evet, geçelim artık burçlara. Bugünkü konumuz dedik neydik? Biraz eğlence, biraz da burçların gizli dünyasına geldik. Bugünkü konumuz burçlara göre en iyi sır saklayan. Bakalım hangi burç kendisine emanet edilen sırrı bir hazine gibi koruyor, hangisi ise ben kimseye söylemem deyip ufak gaflarla biraz sırrı hafiften veriyor. Hadi bakalım kimler? Şimdi her gün benden istiyorsunuz, diyorsunuz ki burçların adını Arapça söyle bizim için abla. Bugün yine yapmaya çalışacağım efendim. Sürçülisan edersem hata olursa affola. Ben iyi sır tutarım, burcum bu. Kimsenin sırrını vermem diyen hemen yazsın. 0770 131 34 61 bakalım ne kadar doğru.

Candan Erçetin'in sesinden bu güzel şarkıyı çok severim. Şimdi bir çok güzel şarkı var ya. Aşkın Nur Yengi. Bir göz atalım. Daha doğrusu dinleyelim. Burçlarımıza göz atalım. İlk burcumuzla başlayalım. El Hamel, yani Koç burcu. Koç açık sözlüdür. Sırrınızı saklamak ister ama o kıpır kıpır heyecanına kapılırsa bu yüzden bence her şeyi söyleyebilir diyor. Elhamül burcu der ki açık sözlüdür, sırrınızı saklamak ister ve elinde dövgü saklayabilmez. Doğru mu?

Boğa burcu, Boğa burcu yani sabır, evet. Diyor ki son derece ketumdur bu konuda. Sır emanet edilirse mezara kadar götürür. Güven denince akla gelen ilk burç Boğa. Sabır. Tamam, doğru mu? Yardımcı olun, kopya verin biraz.

0: şarkımızı dinleye dinleye yavaş yavaş ilerleyelim. Şimdi El Cevza, yani İkizler Burcu. İyi sır saklar mı saklamaz mı bakalım. Der ki İkizler Burcu konuşmayı, sohbet etmeyi çok sever. Sırrınızı saklamaya niyet eder ama sohbet derinleştikçe farkında olmadan o sırrı ağzından atar. El Cevza, yani İkizler Burcu.
1: İnsan birini severken başkasını sevemez. Dili seviyorum.
0: Doğru mu İkizler Burcu?

Evet, geçelim diğer burcumuza. Yengeç burcu. Saratan dedi ki burç saklamada nasılmış? Yengeç kendisine verilen sırrı canı gibi sahiplenir. Özellikle duygusal ve hassastı, kendi sırrı gibi sırrınızı korur. Doğru mu yengeç burçları? Radyolarını yeni açanlar, bugün burçlar ne kadar sır saklayabiliyor? Bugünkü burçlarımızın konusu bu. İlk dört burcumuzu okudum. Kalan burçlarla devam edelim indi.

0770-33461 numarasına mesaj yazabilirsiniz. Telefon edebilirsiniz. Şimdi Aslan Burcu'na geçelim. El Esat diyor ki Aslan güvenilir olmayı çok sever. Sırrınızı baş tacı yapar ama yine de o kahraman olamaz. Küçük detaylar ağzından kaçırır elinde olmadan diyor. Doğru mu sevgili aslanlar?

Başak Burcu'na gelelim. Başak Burcu El Azra sır saklamada nasıl? Diyor ki Başak sırrı büyük bir dikkatle dinler. Zihnine alar, hafızasına alar. Diri sırrı asla unutmaz, ustalıkla saklar. Ona sır vermekten korkma on diri. Doğru mu Başak Burçları, El Azra Burçları?

Şimdi güzel şarkımızı dinlemeye devam ederken terazi burcuna geçelim El Mizan. Bakalım sır saklayabilir mi sevgili teraziler? Terazi dengeyi ve huzuru sever. Ortalığı karıştıracak hareketlerden kaçınır. Bu yüzden sırrınızı gidip başkasına yetiştirmez ama sessiz kalmayı tercih eder. Sırrınızı rahatlıkla verebilirsiniz terazi burçlarına diyorlar efendim. Doğru mu sevgili teraziler?

Günün sorusunu tekrar hatırlatalım. Kısa bir hatırlatma yapalım. Günün sorusu. Bugünün sorusu neydi? Uşaklıkta olan ama indi olmayan özlediğimiz bir şey var mı? Çocukluk arkadaşları, okul, komşuluk, mahalle, o döneme ait tatlılar, ne bileyim çikolatasıdır falanıdır. O dönemde satılanlar indi bu dönemde satılmır. O tat yok artık, kabul edahın. O dönem doldurma çeşidi çok farklıydı ya. Şimdi aklıma geldi. Ya da bayramlar, ramazanlar, özlediğimiz ne var ise yazın bakalım. Günün sorusu buydu. Burçlarda kalmıştık. Hangi burcumuz? El mizanı geçtik. Akrep burcuna geldik.

Facebook üzerinden de bizleri izleyebilirsiniz efendim. Hatırlatmış olalım. Şimdi gelelim Akrep Burcu'na. El Akrap diyor ki işte sır, tahtının gerçek sahibi de akrep. Bir sırrı teslim alar, ağzından bir daha asla çıkmaz. Başı geçse yine de o sırrı saklar. Doğru mu akrep burçları?

0: Evet. Doğrudur abla. Akrep burcu olan bir arkadaşımız. Doğrudur abla demiş Ali. Evet efendim, kaldığımız yerden devam edelim. Bugünkü konumuz neydi? Burçlar sır saklama konusunda necadi? Yay burcuna geldi. El Kaos der ki çok neşelidir, konuşmayı sever, paylaşmayı sever, neşeli bir insandır. Sır saklamaya niyetlidir ama ağzından kaçırır, tutamaz sır diyor. Yay burçları El Kaos. Ama konuşmayı çok sevdiğindenmiş. Yani kötü niyetli değilmiş. Doğru mu? Gelelim yavaş yavaş Oğlak burcuna doğru. Gitti. Numaramız 0770 131 34 61. Yüreğim tarma. Ebru Gündeş sevenlerine bu şarkı gelsin. Biz de bu arada burçlarımızı okumaya devam edelim. Yanarım külsün. Bir telefon bağlantımız var. Alo diyelim. Alo. Ves Yanu'dan biraz sessendir. Sohbet değiştim sana. Alo.
1: Alo, günaydın.
0: Günaydınlar. Hoş geldi. Safalar getirdim.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Çok iyiyim. Sen necesin?
1: Allah razı olsun. Siz iyi sağlık, biz de iyi.
0: Teşekkür ederim.
1: Orada çalışanlar iyi, sağlık, iyi.
0: Allah razı olsun. Nereden telefon ediyorsunuz bize?
1: Ben Musalla'dan.
0: Baştan gözlerine hoş geldiniz. Adınız nerede?
1: Başta olsun. İmran Musalla.
0: Baştan gözlerine efendim.
1: Başta olsun. Bir güzel şey istedim İbrahim.
0: İbrahim verdim. Bir başka mani istesavuz hizmetteyim.
1: Tamam. Öz de oku.
0: Tamam. Baştan gözlerine.
1: Başta olsun. Ama olsun sizlere, orada çalışanlara.
0: Teşekkür ederiz.
1: Arkadaşlarıma. Hı-hı. Bütün Musalla halkına.
0: Kapatmadan evvel bir sorum var size.
1: Buyurun.
0: Bugün bir şey sordum. Dedim ki uşaklıkta olup indi olmayan bir şey var ki çok yadlısız özünü, gölüz istere, arkadaş olabilir, mahallede oynamak, Ramazanlar, bayramlar. İsterim size sorum. Sizi özlediğiniz bir şey var, uşaklıkta var idi, indi yoktu.
1: Uşaklıkta neydi yadımızda? Uşak idik, özümüzü hellik oynardık, gül oynardık,
0: evet.
1: Beşiktaş oynardık.
0: Evet, evet, doğru.
1: Bunları hapsizden, bunları gene biz unutmayalım. Bunlar her şey bizim o şeylerimizdi, bu tarihlerimizdi.
0: Doğru, doğru.
1: Sizinizde, sizinizde demek tarihti. Hı-hı. Tarihe yazılı bu. Düşman oynadı o.
0: Evet, evet. Teşekkür Abi ederim. Ağzınıza sağlık. Bu güzel telefonunuza. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Baştan gözlerine. Evet efendim, güzel bir bağlantı aldık. Ben arkadaşımız için özel bir mani seçtim.

güzel bir mani hazır etim özüne. İnşallah gönlüne göre oğlu bu güzel telefon yetişinde memnunum özünden. Musalla'ya da buradan sevgilerimizi iletmiş olalım. Bu arada Musalla ile ilgili bir şey anlatacağım. Ben çocuklarımın okul kaydı için Musalla'ya gittim. Arkadaşlar maşallah ne kadar değişmiş. Ne kadar kalabalık olmuş. Ben burada yaşamıyordum. O yüzden böyle hani testeze getmirdim. Biz çok dergişinipti. Ama hala o sıcaklık, o samimiyet öz ikiminde. Vallahi billahi ya. Evet, bugünkü konumuz neydi? Dirdik ki burçlar nece sır saklar. Kaos burcuna yetişti. Onu da bitirdi. Son 3 burcumuz kaldı. 0770 131 34 61 numarasıyla bize telefon edebilirsiniz.

0: Efendim bu güzel mani arkadaşımız armağan olsun. Gövlüme göre seçtim. İnşallah gövlüne göre oldu. Kaldığımız yerden devam edelim. Oğlak burcunda kalmıştık. El cedi. Bir telefon bağlantımız var. Onu alalım. Alo.
1: Alo sabahın.
0: Her sabah hoş geldiniz. Sefalar getiripsiz.
1: Hoş bulduk. Allah razı olsun. Necasiz?
0: Çok iyi. Sağ sözü eşlik daha iyi olduk. Siz necasiz?
1: Valla Allah razı olsun. Çok iyi.
0: Hardan telefon ediniz bize?
1: Aldım çok
0: burada. Başım gözüm üzerine. Adı uzun adı?
1: Adım Murat. Başyada bu Bilal.
0: Hoş geldiniz Murat Bey.
1: Hoş bulduk Allah razı olsun. Ne dersiniz?
0: Vallahi biz iyiyiz. Köprü Necat Altın Köprü'de havalar nasıl? Biraz bahselamın bize.
1: Vallahi köprü çok çok hoştu. Çarşılardan havadan inşallah.
0: Amin amin. Ha havadan olsun inşallah. Murat Bey, ben sizden istirem bir soru sorum oğlu.
1: Buyurun.
0: Murat Bey, bugün bir sorun var idi. Dedim, uşaqlıqda bir şey var ki, yadlısan özünü, çox özlüsən, amma indi yoxdur. Arxadaşlar, əski bayramlar, əski Ramazanlar, yəni o vaxt olan dostluqlar, akrabalıqlar, sizi özlədiyiniz bir şey var?
1: Vallahi qonşuluq idi işdə. Saxdan çıxmaq yazıyaydı. Bir dəcə uşaqlıqımızı sorursayız, belə qoz bir şey var, zərək sarardır, xəstərdir.
0: Evet. Güzel. Ama o vaxt gerçekten uşaqlıq başqaydı ya. Narahatlıq edirdik. Evet. Yaramazlıq yapırdık ama dadı bir başqaydı. Onu düşünmürdük. Hani zarar verir. Uşaq aklıydı. Ama yine de güzel. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. İstediğiniz bir mani var ise hizmetteyim.
1: Vallahi Hakan Osman bir manisi de gazetemizde.
0: Baştan gözlerine. Hangi manisini istesen?
1: Allah Allah
0: yani. Baştan gözlerine. Altın Köprü'ye de hürmetlerimizi, saygılarımızı iletirik efendim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın. Evet arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Altın Köprü'ye de hürmetler, saygılar efendim. Altın Köprü'ye ha zamandan gitmemişim. Hiç yadıma gelmeli. Bir Hakan Altı manisi verağın sonra burçlarımıza kaldığımız yerden devam edağın. Adını alalım ben de sayende yine. Nazlı Terzibaşı günaydın. Tüm Türkmenlere demiş baştan gözlerine hoş geldin Nazlı necesan? Hemen manimizi ver ağın. İstemrem arkadaşımızı bekledi ağın. Altın Köprü'den bize telefon etti. Murat kardeşimiz. Radyolarını yeni açanlara bir dediğim günaydın. Efendim, indi kaldığımız yerden devam edin ağın. Bugünkü konumuz neydi? Konularımız arasında. Burçlar nece sır saklar? Yetiştik Oğlak Burcu'na yani Elcedi. Oğlak her zaman ciddi, mesafeli, son derece sırra makayat edir. O sır kapısını en iyi açanlardan biri diri ki Oğlak Burcu'du yani Elcedi Burçları.

Nine Terzioğlu Kalper yollamış. Hoş geldin canım. Kalbi taştı. Kalan burçlarımıza geçelim. Eldelu yani kova burcu. Her konuda olduğu gibi burada da kendine hastır. Sırrı dinler, sanki hiç kafasına girmemiş gibi hayatına devam eder. Yemin ederim hiç ilgilenmez. Yoksa bir böyle şey. Kendi burcum çok tuhaftı gerçekten. Yani beni gereksiz bilgi gelir bu şeyler. Olsa da olur, olmasa da olur. Doğru. Bak benim burcum en azından doğrudu. Sizinkini bilmiyorum. Günaydınlar fıstık, hoş geldin. O güzel enerjini almaya geldim. Ama ben senin mesajını gördükten sonra enerjim katlandı. Nasıl alacaksın? Balık burcuna geçelim. Son burcumuz Elhut yani balık. Son derece duygusaldı, hassastı. Değer veriyorsa sırrını korumak için elinden geleni yapar. Ama bazen sana kızdığında sırrını ele verebilir. Diri balık burçları. Öyle mi? Doğru mu efendim?

Elbette hemen hazırladım. Efendim bugün konumuz burçları, artık burada kapatıyorum. 12 burcu tamamladık çünkü. Bugünkü konumuz burçlar nasıl sır saklardı? Herkesin burcunu okumuş oldum. Günün sorusu yeni gelenler için şöyleydi. Uşaklığımızda olup da indi olmayan özlediğimiz ne var? Komşuluklar, arkadaşlıklar, okul hayatı, eskiden olan o aile yaşantısı ne var idi ki uşaklıkta çok sever idiniz. İndi yoktu, özlüsüz özünü. Bugünkü sorumuz böyleydi efendim. Bu da radyosunu yeni açanlar için küçük bir hatırlatma olsun. Şimdi bir istek şarkımız var, onu da verelim. Derzan Mutlu, Kara Büyü. İlginiz için, telefonlarınız, mesajlarınız için çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Yavaş yavaş artık sonlara doğru geliyorum ben de. Nine, sorumu sordum. Sen cevap ver bakalım.

Nine, sen böyle ne tatlı şarkılar seçiyorsun. Bu şarkıyı çok uzun zamandır dinlemediğimi fark ettim. Hatta hiç dinlememişim. Bir 15 yıldır falan dinlememişim ben bu şarkıyı. Birçok sanatçı tarafından da bu şarkı seslendirildi tabii ki.

Evet efendim, yavaş yavaş artık süremin sonuna doğru geliyorum. Telefonlarınız, mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Gayet keyifli bir sohbet oldu. Güne güzel başladı. Bir buçuk saate yakındır ben sizinle birlikteyim. Ben çok iyi sır saklarım. Hainlik yapanla da karşımdakini satmam. Ama o kişi önemliyse eğer, kendi burcuna doğru bir yorum yapmış.

Evet, son mesajlarımıza doğru geliyoruz. Selamun aleyküm, günaydın, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, çok iyiyiz. Ersan kardeşim sen nasılsın? Ersan Sorani. Demiş ki, Feyruz'dan bir şarkı rica ediyorum. Bu şarkıyı Türkmen FM çalışanlarına, aileme, sevdiklerime, tüm dinleyicilere ve arkadaşlarıma armağan ediyorum. Çok teşekkür ederim. Herkese selamlar, barış ve saygılarımı sunuyorum. Harika zamanlar diliyorum. Kardeşiniz Ersan Sorani. Başım gözüm üzerine, hemen istediğim manini sahne için hazır etmeye çalışacağım. Hiç merak etme, gitmeden önce mutlaka dinleteceğim sana.

Efendim, sonlara doğru geldiğimiz için şimdi Ersan Sorani kardeşimizin isteği üzerine dilerseniz Feyyüz'den güzel bir böyle sabaha yakışır çok güzel bir mani eşidağın. Feyyüz'ün sesini ben seviyorum ya, özellikle de sabahları bir başka oluyor. Dinlemesi çok bambaşka. Ersan kardeşimiz, teşekkür ederiz bu güzel maniyi seçtiği için. Sene de saygılar, selamlar, hürmetler.

Evet efendim, Ersan Sorani arkadaşımızın isteği üzerine bu güzel şarkıyı dinlemiş olduk. Eylül ve Nisan ay olarak ne kadar güzel isim değil mi? Şimdi fark ettim Eylül. Ben en çok Feyruz'un bir şarkısı var ya, İnti Çelebi ya, bir bele şarkı, çok severim onu. Yani bazı dilleri bilmenize gerek yok, atmosferi sizi alıp götürüyor. O kadar güçlü sesler, o kadar özel sesler ki. Müzik zaten efsane. Efendim, o zaman ben de bu şarkıyla sizlere veda edeyim. Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte, aynı adreste buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Söylemeyi unuttum, sizleri de çok seviyorum.

Evet değerli dinleyicilerimiz, günümüze merhabalar, hayırlı sabahlar dilerim bütün değerli dinleyicilerimiz için ve buradan sizlere saygı selamımızı gönderdik değerli dostlarımıza. Ne diyelim? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, istekler programına.

Yeni bir güne başladık ve bugün pazartesi değerli dinleyicilerimiz. Buradan saygı selamımızı göndererek sizlere ve değerli az dinleyicilerimize ne diyelim? Bir daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün sizlerle ben Lina Cömer saygı selamımı kabul edin. Hava durumu bugün Kerkük'te 38 derece değerli dinleyicilerimiz, buradan güneşlidir ve bugün tabii ki de güneşli geçecekti değerli dinleyicilerimize diyelim. Ama buradan hava durumuna bakınca 38 derece çoktu yani değerli dinleyicilerimize diyelim. İnşallah geldiği günler, buradan bakıram geldiği günler hava durumu daha az olacaktır. Kışa girecek değerli dostlarımıza diyelim. Bir daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve programımız sizlerle devam ediyor. Ve şimdi de bakalım başkent Bağdat'ta hava durumu nedir? 40 derece değerli dinleyicilerimiz. Aynı vakitte güneşlidi. Orada da bulunan bütün insanlarımıza ne diyelim? Allah yardımcımız olsun. Tabii ki de hava durumu buradan üstü 2 derece Siyavuz'da.

İstanbul'da hava durumu 22 derece değerli dinleyicilerimiz. Ne güzeldi yarın. Gerçekten hava durumu Yavuz'da çok güzeldi. Ve buradan aynı vakte gurbette bulunan bütün insanlarımıza saygı selamımızı gönderirik. Türk dünyasında bulunan Türk vatandaşlarımıza hayırlı sabahlar dileriz.

0: Ve Kerkük'te bulunan bütün değerli aziz dinleyicilerimize, bütün davamlı arkadaşlara hayırlı, mutlu sabahlar dilerim. Değerli aziz dinleyicilerimiz, eğer isterseniz bizlerle katılmak numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Ve değerli dinleyicilerimiz, hazırsız?
1: Yarın aşkına.
0: Evet, eğer hazır ise o zaman gidelim bu güzel şarkımızı dinleyelim. Haydi değerli dinleyicilerimiz. Programımız başladı ve sizlerle devam edecektir. Bir daha günaydınlar.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, eğer isterseniz bizlerle katılmak numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz.
1: Yarın aşkına.
0: Ve aynı numara üzerine WhatsApp yoluyla da katılabilirsiniz. Dilerse o şarkıyla bırakım sizlere ve bir daha günaydınlar, iyi vakitler. Hadi yaşlılık yapalım.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu açılış şarkını tabii ki de sizlere armağan ettim. Begende Uzaz'ını. Bugün uykunuzdan nece uyandınız? İnşallah güzel bir şekilde uyanıpsız. Ve en önemlisi uykunuzdan uyandığınız değerli dinleyicilerimiz, güzel insanları görersiz. Güzel insanı görsev o günü tamamdı. Özellikle de sevdiklerimiz.

Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Hayırlı sabahlar. Hadi programımıza başladık değerli dinleyicilerimiz ve buradan bakırık tabii ki de telefon bağlantılarımız var ve aynı vakitte buradan arkadaşlarımız mesaj attılar bizler için hemen okuyalım. Dilerseniz Kerkük'ten hemen Altın Köprü'ye gidelim ve bakalım kim katılıptı. Arkadaşımız yazıp herkese merhabalar, hayırlı sabahlar dileyip bizler için ben Ali Köprülü. Rica etsem sizlerden İbrahim Tatlıses'in bir şarkı isteyipti bizlerden yazıp. Özellikle bu şarkını çalsanız çok teşekkür ederim sizlerden. Armağan olsun radyo evinde emek geçen herkese ve aynı vakte özellikle de Lina Hanım sizlere armağan gelsin. Çok teşekkür ederim Ali arkadaşımız. Ve aynı vakitte yazıptı buradan. Sevgili eşime armağan gelsin, Telafer'den Mendeli'ye kadar bulunan bütün değerli dinleyicilere armağan olsun bu şarkı deyipti. Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Evet değerli dinleyicilerimiz, tabii ki de programımız sizlerle devam eder ve buradan bir telefon bağlantımız var. Alo buyurun. Ne yazık ki telefon bağlantımız kesilipti. Teşekkür ederim arkadaşımızdan. Tabii ki de katıldığı için bizlerden. Evet değerli az dinleyicilerimiz programımız sizlerle devam ediyor.

0: sosyal arkadaşımız yazıp merhabalar nasılsınız bizlere yok teşekkür ederiz yazıp sıradaki şarkının özellikle de armağan ederim özünü eşime ve aynı vakitte çocuklarıma armağan olsun Lina Hanım armağan gelsin sizlere yazıptı. Sağ olasın arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Değerli dinleyicilerimiz dilerse Özgü Dağ'ın İmparator'un sesinden bir güzel şarkı dinleyin. Özellikle de Ali Köprülü'ye armağan olacaktır. Bütün Altın Köprü'de bulunan değerli aziz dinleyicilerimize armağan gelecektir. Ve değerli dostlarımıza ne diyelim? Siz de katılın. Bakalım sizi istek şarkımız ne olacaktır. Ve değerli dostlarımız bir daha numaramızı hatırlatım. Numaramız 0770-131-64-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Evet radyonuzun sesini verin.
1: Seni seviyorum.
0: Sizler seviyorum.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve yayınımız Kerkük'ten devam ediyor. Aynı vakitte şoför arkadaşlarımıza saygı selamımızı gönderdik ve Allah saklasın sizleri. Bütün beylerimize günaydınlar, hayırlı vakitler.
1: Yağmur çizelerken gel, seni bekler bu gönlüm, bulutlar ağlarken gel.
0: Buradan Murat arkadaşımız yazdı bizler için, günaydınlar abla, nasılsınız, bizlere iyi, teşekkür ederiz. Sıradaki şarkını yazıptı, armağan ederim özünü bütün Türkmen halkına, sağ olun, var olun yazıptı. Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Değerli dinleyicilerimiz, dilerse öz bu güzel şarkını armağan ederim özüne. Ve bir telefon bağlantımız var. Alo, buyurun.
2: Alo, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Hayırlı, mutlu sabahlar. Necesen?
2: Allah razı olsun. Siz ne dersiniz?
0: Teşekkür ederiz bizlere. Adı nedir? Vahardan katılsan bizlerle.
2: Güneş babası sizi ulan.
0: Hoş geldi. O sefalar getirdi. Bu el kimin şarkısın sen? Kimler armağan olsun?
2: Ferdi Tayfun'un şarkısını isterim.
0: Tamam. Kimler armağan etsem güzel şarkını?
2: Armağan ederim birinci radyoda, çalışan radyoda çeyhura.
0: Teşekkür ederiz. Bale.
2: Kızım Güneş'e, ben Güneş Anlası'na.
0: Bale.
2: Neneme, babama, bütün Türkmenlere.
0: Çok teşekkür ederiz sana katıldığı için.
2: Bu güzel radyonu dinlerim. Erbil'den döndürem yolda. Çok güzel bir şey yani bizim Türkmen için.
0: Teşekkür ederiz. Allah saklasın sizleri. İnşallah güzel bir şekilde yolculuğu geçirdesen.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz senden. Ve bütün yolda bulunan yolcu arkadaşlarımıza ne diyeyim? Allah saklasın sizleri. Özellikle de lütfen beylerimize, eğer hanımlarımız arabalarını kullanırsalar sizlere diyeyim. Hızlı kullanmayın. İnsanlar ne diyeyim? Hadis olmasın değerli dostlarımız. Ve buradan Allah bütün insanlarımızı korusun. Özellikle de çocuklarımızı, yaşlı insanlarımızı, gençlerimizi. Ve bir daha günaydınlar. Bu şarkıdan sonra Güneş Babası, inşallah Ferdi Tayfur'un sesinden bir güzel şarkı sana armağan olacaktır. Zor gelir, adı aşk. Murat arkadaşımız bu şarkı sağ içindir. Hadi eşlik yap, güzel bir şarkıdır.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel muhteşem şarkımıza beraber dinlendiği bir telefon bağlantımız var. Alo buyurun.
1: Alo merhaba, sabahlar Nela abla, nasılsın?
0: Teşekkür ederim, ben çok iyiyim inşallah, sen de iyisin, hayırlı sabahlar dilerim, sağ ol, neresin?
1: Sağ olasın, var olasın. Tabii ben bu asetiden size aradım, hesap koruyalım.
0: Bəli, hoş geldin, safalar getirdin. Buradan hangi şarkınız sen ve kimler armağan olsun?
1: Tabii Cübaryan'ın en güzel şarkısı, hareketli şarkısını armağan ederim. Bütün çarşış halkına.
0: Bəli.
1: Ve Koreya'da, Mısır'da, Vatide'de çarşılara programın sonuna sen armağan olsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Yüreğimde yaşayan bir tane sevgilim armağan olsun. Diğer arkadaşlarıma, Nazif Koreyalı'ya, Abdullah Koreyalı'ya armağan olsun. Bütün Türkmenlere teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz senem. Bu güzel sesi dinlettirdiği için bizlere ve güzel şarkı istedi bizlerden ki Kibaryan sesinden olsun dedi. O zaman dilerse öz gidelim Güneş Babası'nın istekini verelim. Ferdi Tayfur'un sesinden olacaktır değerli dostlarımız. Ve bu şarkı gerçekten sözleri çok muhteşemdir. Dilerse öz gidelim bir kez eskilere ve bu güzel şarkıyla eşlik yapalım değerli dostlarımız. Özellikle de Güneş Babası yolda adı. Radyonun sesini ver, istirse de bir sınıf töçek değerli dostlarımıza diyelim. Bu güzel şarkı sizler için geldi.
2: Bilsen uzaklarda kimler ağlıyor.
0: Hadi ben de sizlerle eşlik yapacağım.

0: nerede?
1: Ferdi Tayfur bizler için ne dedi? Huzurum kalmadı. Allah etmesin. Buradan bütün dinleyicilerimiz için güzel vakitler, güzel günler ve ailelerle tabii ki de güzel günler geçirtmelerini dileriz. Değerli dostlarımız, buradan Hasan arkadaşımız bakalım ne yazıptı.
0: Yapıştın canıma
1: bir kara sevda. Evet değerli dinleyicilerimiz yazıp bizler için günaydınlar. Abla nasılsınız? İyisiniz inşallah. Buradan mutluluklar dileyip de bizler için yazıp size Naksun'un sesine bir şarkı isterim sizlerden. Armağan olsun bütün Türkmanlara özellikle de sizlere ve teşekkürler Hasan yazıp. Teşekkür ederiz senden Hasan arkadaşımız. Tabii ki de katıldığı için bizlerden saygı salamımızı gönderdik sana. Dilerse özgüdağın kibaryan sesine bir güzel şarkı dinleyin ve arkadaşımızın isteği üzerine onun sonra inşallah sizin Aksu'nun sesinden bir güzel muhteşem şarkı vereceğiz sizlere ve programımız en gizli şekilde sizlerle devam edelim. Değerli dinleyicilerimiz bir daha numaramızı hatırlatım sizlere. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz dilerseniz. Bu güzel şarkımızı dinleyin.

eşliğin değerli dinleyicilerimiz bu güzel şarkımızı beraber dinledi. Gerçekten. Enerji dolu bir şarkı. Ve değerli dinleyicilerimiz programımız sizlerle devam edilir. Sarı kız. Evet değerli dinleyicilerimiz programımız sizlerle devam edirim. Buradan Bakağın arkadaşımız kimden gelip bizler için yazıptı bizler için? Orhan arkadaşımızdan. Günaydınlar necəsiz? İyisiz inşallah bizler çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Yazıptı. Mən Orhan Kərkük'ten sizlerle katılım. Bir şarkı istirəm. Orhan Gencebay'ın sesinden olsun. Armağan olsun sizlere ve bütün dinleyenlere sağ olun. Var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden. Dilerseniz ondan önce tabii ki de Hasan arkadaşımız sizin Aksun sesine bir güzel şarkı istemişti. Şarkımız dinleyin ve bu şarkıdan sonra hemen sizlerle olacağız ve programımız devam ediyor.

Aynı vakti değerli dinleyicilerimiz, Yaşar arkadaşımız yazıp bizler için Sabah el khair, sabah el varid, lütfen atlub ugniyet Müslüm Baba ehdiha ila kadir ve ila cemi'i azdika teşekkürleri yazıp bizler için. Biz teşekkür ederiz sana arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Bu şarkıdan sonra tabii ki de bizden arkadaşımız bir şarkı istemişti. Orhan arkadaşımız sanırsam beli. Orhan arkadaşımız bizden Orhan Gencebay'dan bir güzel şarkı istemişti. O zaman bu şarkımız dinleyelim. Ondan sonra Müslüm Baba'nın sesinden güzel bir şarkı sağ için armağan olacaktır. Yaşar arkadaşımız ve bir daha ne diyelim sana? Hoş geldin. Safalar getirdi. Hadi değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkıyla eşlik yapalım. Gerçekten güzel bir şarkıydı ve özellikle de nostalji bir şarkıydı değerli dostlarımıza diyelim. O zaman duygusal anlar, güzel vakitler. Tabii ki de radyomuzun sesini verin. Özellikle de bazı beylerimiz var şu anda işteydiler ve yorgundular. İnşallah bu güzel şarkılar dinlesiniz. Ey Allah siz ve aynı vakitte Allah yardımcınız olsun, Allah rızkı uzu artırsın. Hadi hadi değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkı sizler içindir.

Bu şarkını dinleyeceğim de tabii ki de değerli dinleyicilerimiz. Buradan tüklerim tiken tiken oldu ve gerçekten sözler çok güzeldir ve dilerse özgüdağın inşallah Orhan arkadaşımız da beğendi bu şarkını. Eğer beğenip sevip sele beğendim. Hadi sen de eşlik yap.

Bak batır gene akşam güneşi, ne olur dön bana. Ege bir tergin sevani var ise ve akşam olunca tabii ki de bunu herkes başından geçipti. Akşam vakti oturasan düşünesen neler oldu, ne yaptı, hatıralar hepsi fikrime geldi. Buradan inşallah hep hatıra kalmaz, inşallah sevdiğinize kavuşasız. Sevmek sadece sevgili değil, belki de kardeşiydi, belki de bacıydı aynı vakta, belki de anneydi, babaydı, belki de sevgiliydi. Allah kavuştursun değerli dinleyicilerimize diyelim.

Dilerse Öz Gidağın hemen buradan güzel isteğimiz var. Müslüm Baba'nın sesinden olacaktır. Yaşar arkadaşımız istemişti bizlerden. Dilerse Öz hemen bu şarkımızı dinleyin. Yaşar arkadaşımıza armağan olsun. Gerçekten bu da çok güzel bir şarkıydı. Değerli az dinleyicilerimiz, programımız tabii ki de devam eder. Buradan arkadaşımız yazıp bizler için, Murat arkadaşımız yazıp çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden. Aynı vakitte Leith arkadaşımız yazıp bizler için merhabalar, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizlere iyi, teşekkür ederiz. Melek Müslüm'ün sesinden bir şarkı isteyipti bizlerden. Bu şarkını armağan ederim, sizlere yazıptı. Tamam arkadaşımız, bu şarkıdan sonra hemen sağ için bir güzel şarkı armağan olacaktır ve bir daha günaydınlar. O zaman Müslüm Baba nedir? Hep sen varsın aklımda, düşünmem başka bir şey. Gel de bitsin bu sevda, tabii ki de ayrılık acı bir şey. Dilerseniz bu şarkıyla eşlik yapalım hadi.

Buradan arkadaşımız Nini'den bir mesaj geldi bizler için. Nini Terzioğlu'ndan yazıp günaydınlar, iyi yayınlar, güzel sabahlar dileyipti bizler için. Hoş geldiniz bizlere yazıp. Teşekkür ederek sen de hoş geldin, safalar getirdin. Sizden rica etsem Nasir Ceram'ın sesinden bir güzel şarkı isterim. Tüm dinleyicilere ve arkadaşlara armağan olsun deyip. Hey.

Öyle büyük bir sevdayı ne yapsam unutamam. Eve değerli dinleyicilerimiz, Yaşar arkadaşımız inşallah begendi özünü dilerse özgüdağın hemen Leyth arkadaşımızın istergini dinleyen ve değerli dinleyicilerimize ne diyen tabii ki de. Eğer isterseniz katılmak bizlerle telefon yoluyla ya da mesaj yoluyla tabii ki de numaramızı hatırlatın. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Dilerseniz gidin şarkımızı dinleyin. Ve melek müslümanlar için nedir? Sevgilim, sevgilim.

Değerli az dinleyicilerimiz buradan hemen oxuyağın sizler için, baxağın arkadaşımız ne yazıbdı? Ağa Köprülü'den gelip bizler için yazıb, selamu aleykum sid. Mümkün atlub uğniyet kadım sahar ehdiyə ilkum. Ulil Kadir yazıbdı, teşekkürler yazıb. Biz teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. O zaman ağa arkadaşımız bu güzel şarkıdan sonra sağ için kadım sahar'ın sesinden çok sevdiğim bir şarkını vereceğim. Tabii ki de yeni bir şarkıdır. İnşallah sana armağan olacaktır. Değerli az dinleyiciler, buradan Orhan arkadaşımız yazıp çok güzeldi, sağ ol. Şarkını beğenip de o zaman el ve sağlık, yüreği ve sağlık sende katıldığı için bizlerden. Dilerseniz şarkımızı dinleyen arkadaşımız Nini dinlesin özünü.

Hiçbir beyimiz anlamır bizi. Buradan hep bu şey dinler kızlarından, bu hikaye dinler kızlarından değerli dinleyicilerimiz. Bilmirik siz ne istesiniz ve bilmirik nece razı edin sizleri. Tabii ki de bu sözleri çok dinler. Allah saklasın bütün beylerimizi. Gerçekten buradan kızları ve hanımları kimse anlayabilmez değerli dostlarımıza diyelim. Aciz olmayı asmanın değerli dinleyicilerimize diyelim. Gerçekten bizi kimse anlamır. Nasi Hacıram'ın sesinden bu güzel şarkını dinledik. Ve Nine arkadaşımıza armağan oldu. İnşallah beğendi özünü, saygı salamımız da var sana. Ve değerli dinleyicilerimiz buradan özellikle de Gidağın Ağır arkadaşımız için çok güzel bir şarkı hazırlamışım. Yeni bir şarkıdı, sevdiğim bir şarkıdı. O zaman değerli aziz dinleyicilerimiz, radyo uzun sesini veren hareketli bir şarkı sizler için geldi. Ve bu şarkıdan sonra bakalım kim katılacaktı. Hadi hadi. Kadım Sahir, Hello Hayati şarkısını hep beraber dünyanın yeni bir şarkıdır değerli dinleyicilerimiz. Haz ederim siz diyeceksiniz. Hadi çapkınız ve güzel eşliğinizi yapın bu şarkıyla.

buradan tabii ki de sözler de çok güzeldi değerli dinleyicilerimize diyarın. Bütün hanımlarımız armağan.

Değerli dinleyicilerimiz buradan arkadaşımız yazıp Sabahel Khair, Esadallah Sabahakum mümkün atlıp ugniyet Zeki Muran'ın bir güzel şarkı isteyipti bizlerden ve buradan armağan edip özünü bütün değerli dinleyicilere dilerse uz gidelim Zeki Muran'ın sesinden bir güzel şarkı dinleyelim değerli dostlarımız özellikle de

Buradan değerli dinleyicilerimiz, arkadaşımızı yazıp merhaba ehdi hadi l'ugniye ila zavjeti habibeti Şadan ve ila kul kadir ve şükran yazıptı. Ceylan Sesinin bir güzel şarkısı ipti. Hemen dilerse uzgidağın Ceylan Sesinin bu şarkını verağın. Az bir süremiz kaldı ve mesajlarımız kalıptı değerli dinleyicilerimiz. İsterim sizinle bütün mesajlarımızı okuyağın ve bir daha iyi vakitler. Ceylan Sesinin bu güzel şarkımızı dinleyağın ve bakağın daha kim katlayacaktı bizlerle.

Ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Dilerseniz bakalım arkadaşımız Ersen ne yazıp bizler için yazıp selamu aleyküm. Sabahel khair şlonkum zeynin inşallah. Teşekkür ederiz bizler çok hayır inşallah sen de iyisin. أريد أطلب منكم أغنية حسين الجسمي بحبك وحشتيني أهديها الكادر تركمان اف ام وأيضا أهديها الأهلي والأحباب والأخواني والأصدقاء تحياتي واحترامي لكم وللجميع أتمنى لكم أوقاتا جميلة أخوكم أرسان سوراني أرسان arkadaşım çok teşekkür ederim katıldığı için bizlerden devamlı arkadaşsan saygı selamımızı gönderirik sana ve programımız devam eder dilerse öz Arapça bu güzel şarkımız dinleyin Hasan Cesmi'nin sesinden olacaktır ve sizlere armağan olsun.

Evet değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Son şarkımız Neşe Karaboca'nın sesinden olacaktır. Arkadaşımız Mehmet'ten geldi bizler için, yazdı bizler için merhabalar, nasılsınız? Bir şarkı isterim sizlerden, şarkının adını yazıp bütün dinleyicilere armağan edip özün ve teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden arkadaşımız. Yarın aynı vakitte yani saat 11'de sizlerle olacağız. Bugünlük bu kadar idi. Kalın sağlıkla.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Umut Radyosu.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Birleşik Arap Emirlikleri mevkidaşı Abdullah Bin Zayed'le Irak'la körfez ilişkilerini görüştü. Sağlık Bakanlığı, Basra'daki gübre fabrikasında amonya gazı sızıntısı nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 114 kişinin yaralandığını açıkladı. Sanayi Bakanı Muhammed Nuri, Basra'daki amonyak sızıntısının nedenlerini araştırmak üzere bakanlık komitesi kurulmasını istedi. Irak'ın Şam Büyükelçiliği, iki ülke arasında turistik vizelerin yeniden uygulanması için girişimlerin sürdüğünü belirtti. Suudi Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Körfez'in güvenlik ve istikrarının ülkelerin egemenliğine ve bağımsızlığına saygı gösterilmeden sağlanamayacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı, Umman toplantısının ertelenmesinin bazı bölge ülkelerinin talebi üzerine gerçekleştiğini açıkladı. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik ablukanın başlamasından bu yana 101 ticari geminin rotasının değiştirildiğini açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ali El Tahir tepelerini ele geçirmeye hazırlandığını belirtti. Petrolün varil fiyatı Suudi Arabistan ve Hürmüz Boğazı'nda artan gerilimle 107 doları aştı. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'da kalabileceklerini ve ülkenin petrolünü kontrol edebileceklerini ima etti. Amerikalı Kongre üyesi Tom Tiffany'nin uçağının düşmesi sonucu yaralandığı bildirildi. İsveç oturum şartlarını sıkılaştırarak göçmenleri ülkeden ayrılmaya yönlendiriyor. Rusya Savunma Bakanlığı çeşitli bölgeler ve Karadeniz üzerinde 140 Ukrayna İHA'sının engellendiğini açıkladı. Endonezya'da feribotun denizde alabora olmasının ardından 129 kayıp için arama çalışmaları sürüyor. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Ben yıldız sayarken sen rahat yap dur. En ucuz paraya aşkını sat dur. Aşkı sevdanı da gözden çıkar dur. Yaşım 14 iken zülfüm ağır dur. Aklımı aluda oyuncak et dur. Aklımı aluda oyuncak et dur.

Türkmenlerin Wayrak'ın radyosu. Burası müziğin sesi. Burası Türkmen FM radyosu. Burası Türkmenlerin sesi. 90.1 Türkmen FM radyosu Kerkük içinde sizinle.

Merhabalar sevgili dinleyenlerimiz ve bu güzel günde de sizlerleyiz. Saatliğimiz 1'i gösteriyor ve Nostalji Kuşağı programımızdayız. Canlı yayında programımızı sizlerle paylaşıyoruz. Hafta içi her gün olduğu gibi aynı saatte aynı adreste Türkmen FM'de sizlerleyiz. Ve güzel şarkılarımızı yine bugün de hep birlikte dinleyeceğiz. İyi dinlemeler.

Ve şu an bizi dinlemekte olan bütün dinleyenlere, ta Telafer'den Mendere'ye kadar Türkmen il bölgesinde yaşayan bütün Türkmenlerimize selamlar olsun.

Evet sevgili dostlarımız, dilerseniz hemen ilk şarkımızla başlayalım. İlk şarkımız Cansu Koç'un sesinden olacak. Popüler şarkısı Gözündeki Yaşlarına adlı şarkımızı dinleyeceğiz. 25 Şubat 1999 senesinde seslendirmiş bu güzel popüler şarkıyı. Dilerseniz hep birlikte dinleyelim.

bağrına. Ve bu güzel şarkımızı Cansu Koç'un sesinden dinledik ve şimdi Sümer Ezgü sizler için Huday'da diyecek. Bu şarkıyı da 14 Nisan 2015 senesinde seslendirmiş ve güzel şarkımızı dinliyoruz.

0: Bu güzel şarkımızı dinledik sevgili arkadaşlar, hareketli. Ve şimdi dilerseniz birazcık duygusal bir şarkı dinleyelim. Uğur Aslan'ın sesinden dinleyeceğiz bu güzel şarkıyı. Hepimizin sevdiği şarkı, dillerde dolanan bir şarkı. Kara Gümrük Yanıyor şarkısı 5 Eylül 2005 tarihinde tabii ki de seslendirmiş bu şarkıyı değerli sanatçı. Dilerseniz hep birlikte dinleyelim. Ve daha sonra kaldığımız yerden tabii ki de Nostalji Kuşağı programımıza devam edeceğiz.
1: Aslında işin aslı şöyle Hakim Bey. Aslı'yı ilk gördüğüm gün başlıyor işin aslı. Aslı bir gün benim acizane kaptan şoförlüğünü yaptığım 56 Chevrolet taksiye biniyor. Ve kara gümrüğü ediyor bana. Kara gümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz. Yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyor. Yalnız indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyor. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e, bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacaksın. Sorup soruşturup, bulup buluşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gelelim kızın üvey anası, kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum, bu kez üvey abi bizde taksici esnafına kız yok diyor. Allah'ın hakkı üçtür, anam seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum bu işin aslı yok diyor. Bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum, kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesini anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim, bizim Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı patları takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan bu ne diyorum. Ne olur ne olmaz abi, sen sür diyor. Sürüyorum, açıl ey kara gümrük, ben geliyorum.

0: yanıyor.
1: Kara gümrük yanıyor. Polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor. Herkes benden biliyor. Aslı diyorum. Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis kapıyı çalıyor. Polis içeri giriyor. Memur bey diyorum. Kız Reşit kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor. Kıza bir şey dediğimiz yok. Ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evlat? Aslı bu ne diyor diyorum. Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş. Sonra perdeler tutuşmuş. Sonra ev tutuşmuş. Sonra kara gümrük tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynana sokaklarda. Taksici Ramazan kızı kaçırdı mahalleyi de ateşe verdi diye. Nihayetinde attılar beni nezarete. Tez vakit sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu. Kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? Evet hakim bey. Ne evet'i Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı ne evet? Meğer üvey anayla üvey abi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Birkaç güne kalmadı koptu kafamın ve kayış. Dedim ki kendi kendime ben buradan kaçarım. Gider bu kez harbiden kara gümrüğü yakarım. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz değil mi hakim bey? Yaptım mı yapmadım mı diye. Yaptım. Bayrampaşa'dan kaçtım. Önce gidip üvey abisinin Balat'taki kahvesini, daha sonra da üvey annesinin yeni aldığı evi benzin döküp yattım. Şimdi hakim bey cezam neyse çekerim. İçeride de iyi hali bozmam sizi temin ederim. 7 yıl değil, 70 yıl bile olsa paşa paşa yatarım. Kara gümrüğü yakarım, sonra girer paşa paşa yatarım hakim bey. Paşa paşa yatarım.

Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Sevgili dostlarımız, müziksevenler, bu güzel şarkımızı hep birlikte dinledik. Şimdi de Nurettin Rençber'in sesinden Yürürüm adlı şarkımızı dinliyoruz. Ve bu şarkıda 11 Şubat 2004 tarihinde seslendirilmiş. Dilerseniz bu güzel şarkımızı da hep birlikte dinleyelim değerli dostlarımız. Ve tabii ki de şu an bizleri sürüşendeyken dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza da hayırlı sürüşler diliyoruz. Kazasız belasız bir gün diliyoruz daha sizler için. Ve görevleri başında olan bütün görevli kardeşlerimize ne diyoruz? Hayırlı görevler.

Bu güzel şarkımızı da dinledik değerli arkadaşlar ve şimdi de Suzan kardeşim Şişede Bade Durmaz adlı tekli single çalışmasını dinleyeceğiz ve bu da 14 Mayıs 2015 senesinde seslendirmiş bu şarkıyı dilerseniz hep birlikte dinleyelim.

Ve bu güzel şarkımızı, hareketli şarkımızı dinledik sevgili dinleyenlerimiz. Ve şimdi de İzel'in sesinden güzel bir hareketli şarkı dinleyeceğiz. Ve bu şarkı da 8 Mayıs 2003 senesinde seslendirmiş nostalji bir güzel hareketli şarkı sizlerle. Ve İzel size için şak diyecek.

Ve bu güzel hareketli şarkımızı dinledik İzel'in sesinden ve şimdi Göksel'in sesinden güzel bir şarkı dinleyeceğiz ve bu şarkıda Yeşilçam şarkılarından biri Sevil Neşelen şarkısı ve kendi tarzı ve yorumuyla da 26 Nisan 2010 senesinde seslendirmiş. Dilerseniz bu güzel şarkımızı da hep birlikte dinleyelim sevgili dostlarımız ve sizlerle olan birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor değerli arkadaşlar. Nostalji Kuşağı programımız tüm hızıyla devam ediyor ve güzel şarkımız sizlerle değerli arkadaşlar ve ne diyoruz Sevil Neşelen.

Ve hareketli şarkımızı dinledik sevgili dostlarımız ve şimdi dilerseniz güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Duygusal bir şarkı olacak. Hüdaya Aksu'nun sesinden olacak Sokak Lambaları şarkısı 1 Kasım 2006 tarihinde seslendirilmiş ve dilerseniz bu güzel duygusal şarkımızı da hep birlikte dinleyelim değerli arkadaşlar. Sonsuz sevgilerimizi iletiyoruz. Şu an radyolarını açıp bize dinleyen bütün dostlarımıza hayırlı günler diyelim. Her şey gönlünüzce olsun diyelim değerli arkadaşlar ve müzik sevenlerimize de aynı şekilde. Ve güzel şarkımız sizler için geliyor. Sokak Lambaları.

0: ne kar dedim, ne kış, ne de boran. Bendim karşı köşenizde geceler boyu duran. Nasıl kanadı hasretinle bu gönül yaram? Sokak lambaları şahidim olsun. Sokak lambaları şahidim olsun.
1: Sokak lambaları dedik sizler için. Hüdaya Aksu'nun sesinden bu güzel duygusal şarkımızı dinledik. Ve şimdi dilerseniz güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Kimin sesinden olacak? Baha'nın sesinden ölmeyen şarkı diyecek. Ve bu şarkıyı da 2003 senesinde seslendirmiş değerli sanatçı. Dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim değerli dostlarımız.

Şarkımızı dinliyoruz. Bu şarkıyı da 1 Kasım 2002 senesinde seslendirmiş değerli sanatçı ve güzel şarkımızı hep birlikte dinliyoruz değerli arkadaşlar. İyi dinlemeler.

Ve güzel şarkımızı Çelik'in sesinden dinledik sevgili müzikseverler ve şimdi de Funda Arar'ın Aşksız Kal şarkısını hep birlikte dinliyoruz. Ve bu şarkıda 2 Ekim 2003 senesinde seslendirilmiş bu güzel şarkı.

Evet sevgili dostlarımız, güzel şarkımızı hep birlikte dinledik ve şimdi de Robert Hatemo sizler için Havalanma diyecek ve bu şarkıyı 19 Mart 2003 senesinde seslendirmiş.

Ve bu güzel, anlamlı, hareketli şarkımızı dinledik ve programımızı da noktalıyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Ve son olarak da Nadide Sultan'ın sesinden Aşk Beni de Al diyecek. 4 Mayıs 2012 senesinde seslendirmiş bu şarkıyı. Ve hoşça kalın diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Buluşmak dileğiyle. Allah'a ısmarladık.

0: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM.
2: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM 90.1 90.1
2: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
3: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Birleşik Arap Emirlikleri mevkidaşı Abdullah Bin Zayed'le Irak'la Körfez ilişkilerini görüştü. Sağlık Bakanlığı, Basra'daki gübre fabrikasında amonya gazı sızıntısı nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 114 kişinin yaralandığını açıkladı. Sanayi Bakanı Muhammed Nuri, Basra'daki amonyak sızıntısının nedenlerini araştırmak üzere bakanlık komitesi kurulmasını istedi. Irak'ın Şam Büyükelçiliği, iki ülke arasında turistik vizelerin yeniden uygulanması için girişimlerin sürdüğünü belirtti. Suudi Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Körfez'in güvenlik ve istikrarının ülkelerin egemenliğine ve bağımsızlığına saygı gösterilmeden sağlanamayacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı, Umman toplantısının ertelenmesinin bazı bölge ülkelerinin talebi üzerine gerçekleştiğini açıkladı. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik ablukanın başlamasından bu yana 101 ticari geminin rotasının değiştirildiğini açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ali El Tahir tepelerini ele geçirmeye hazırlandığını belirtti. Petrolün varil fiyatı Suudi Arabistan ve Hürmüz Boğazı'nda artan gerilimle 107 doları aştı. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'da kalabileceklerini ve ülkenin petrolünü kontrol edebileceklerini ima etti. Amerikalı Kongre üyesi Tom Tiffany'nin uçağının düşmesi sonucu yaralandığı bildirildi. İsveç oturum şartlarını sıkılaştırarak göçmenleri ülkeden ayrılmaya yönlendiriyor. Rusya Savunma Bakanlığı çeşitli bölgeler ve Karadeniz üzerinde 140 Ukrayna İHA'sının engellendiğini açıkladı. Endonezya'da feribotun denizde alabora olmasının ardından 129 kayıp için arama çalışmaları sürüyor. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: bakma nelerinin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinle.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Boşuna mı çektim dertleri? Topladım senin yüzünden herkesi. Masa

0: ne nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Turçman FM radyosu Çerçü'den sunar. Hayat yolculuğu.

Değerli Hürmetli Bacı kardeşlerimiz, Yüce Allah'ın salamı, bereketi, rahmeti olsun üzerinize. Hoş gelipsiz, safer etiripsiz. Düşman FM Radyosu'ndan Hayat Yolculuğu programına. Bacı kardeşlerimiz her vakit demişik. Aslında bir Müslüman ve genelde bütün insan yer üzerinde bir yolcudu. İcid insan aramızda olduğu için bu yolculuk bitsin. Hardan başlar ve nerede bitecek, ne zaman bitecek? Aynı vakitte bilsin ki, icid odur ki, bu yolculuktan sonra başka bir yolculuk var. İcid insan ilk yolculuğunda bir yer üzerinde ey hazırlanı, ey Allah Teala'nı, Yüce Allah'ı, Tanrısını ey razı eder, e'mal-i salihaydan, güzel şirin sözlerden, insanlardan ilgilenmekten, güzel ilgilenmekten, aynı vakitte halal haramı bilmekten. Onun için Allah Teala bizlere Kur'an-ı Kerim'de ne bildirdi? بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالمادغو الزمان سورن باقن كم بيلي ondan سورن onun için bacı kardeşlerimiz Türkman FM Radyosu her hafta sizlere Allah razı olsun sizden özelliğinde sizlere sunuruz bu programı bu güzel radyomuzdan amacımız da odur bir soru gelip bizlere bu hafta içinde o soru bile hiçbir zaman rezillik etmeyelim kendi nefsimiz için kalmasın o bilgiye. Yok asıl da o sorunun fetvasını, o sorunun cevabını sizlere getirelim. Bacı kardeşlerimiz o zaman hayat yolculuğu programı asıl da bir fetva programıdır. Yani kimin sorusu var? Bu halaldı yoksa bu haramdı? Edebilir. Telefondan arasın bizleri, WhatsApp'tan arasın bizleri veyahut da hatta Facebook yoluyla Türkman FM sayfasında ana sayfasında edebilir yazısın bizim için yorumun. O yorumlara cevap veririz. Aynı vakitte bacı kardeşlerimiz TikTok'ta bacı kardeşlerimiz var her zaman bizlere soru gönderirler. İnşallah Teala soruları neyse cevabını veririz. Ama bir not her vakit yazı sağlığınızı bacı kardeşlerimiz. Diyarık biz yuhu açıklamarız. Biz sadece bu halal yoksa haramdı. Diyelim sana bu halal yoksa bu haramdı. Sadece bu kadar bacı kardeşlerimiz. Numaramız 0770-131-64-61 0770-131-64-61 Hoş geldiniz bacı kardeşlerimiz.

Evet değerli hürmetli bacı arkadaşlarımız. İlk soru ulaşmıştı bizlere doğrusu bir hafta içinde. Oydu ki bizim kardeşlerimiz dedikleri fellah dedikleri kardeşlerimiz. Ki böyle açınları var. Bunlar buğda açarlar. İlde iki defa her 6 ayda bir. Allah Teala bunların açmaları rızıklarını bunun üzerine bırakıptı. Açın açanlar buğda açı seferler yere. Aynı vakitte işte sulamak filan. Neçe ay sonrası biçenden sonra bu buğdaları bunları çıma satarlar. Yen tacirlere satarlar. Tükenlere satarlar. Yen de devlete satarlar. Devlet silo dedikleri. Silo yürüdüğünden bacı kardeşlerimiz Ticaret Bakanlığı bunları fellahtan alar. Bu buğdaları alar. Tanrı bıgartıya. Ya 600 bin, 700 bin, 800 bin alırlar özlerine. Soru burada yazdı bizim kardeş. Diri bizlere devlet bazı şere para vermez. Mesela ben bir kalabalık yazıptı. 5 tane 10 tane olsun. Dir o buğdanı veremezlerine. Bana kaşarı bir sak verirler. Bir çik verirler bana. Yazıptı filan ay, filan gün veya hatta filan il biz o paranı veririz sana. Tamam. Dir oğlu o sakı yaparım. Veya hatta yazmayayım ha zaman. Ne zaman yazmayıp da. Yazıp içinde bıgırta para gerek bir insana verilsin. Oğlum önceden başka bir insana sattım bu sakı daha ucuzuna. Mesela içinde 5 milyon var. Sattım özün 400, 4 milyon 800 bin lira. Halal yoksa haramdı. Yani bu fellah bu insan devlete sattım. Devlet çağı duvarı bazına, sakı veri bazına, çik veri bazına. Bunu aparı, çik veri bazına. Bunu aparı, bank sarf ederiz, paranı veririz. Ama bankta para yok ise aylar sürer. Cehden bir il sürer. Dir kalkarım başkasına satırım onu. Bir dövizli bir tacirdi. Veririm o sakı çıkı veremezlerden. Kalkar ona kaşar bana para verir. Halal diyor haramdı. Bacı kardeşlerimiz bu haramdı. Neden haramdı? Çünkü sen ciddiysen ben bu borcu ki bir yıl sonradı, 6 ay sonradı. İndi hemen bu kartı parasını versem ben ona kaşar ben bu kartı veririm sana. Olmaz bacı kardeşlerimiz. Bu asıl da haramdı. Bunun dikkatli olagın ve Allah razı olsun bu kardeşimizden bu güzel soruya. Sevda Kalali bacımız aleykümselam rahmetullah buyurur. Diri bir denesi namaz kılmırı, Kur'an okumırı. Oturak o yüzden normaldi. Hatun teç bir yerde. Baya kutu koyacak çi yerde. Teç çi yerde. Oturmak günah sahibiden günahçar insan olmaz. Bir insan üzdecilap arak içirir. Haram olduğu içecekler onu içeri. Oturmak o yüzden o da kalane tarar hapımızı tutar o lanet içe. Hatta hiç eşi uysa. Oturma sen özden. Hiç oturma yanında. Git başka odaya. Arkadaşın oturma özden. Haramdı bu. Bir bu. Çi bir insanın hakkında konuşurlar. Bir insanın gıybetini edirler. Günahını sildirirler. Filan böyle filan böyle filan böyle. Yen oturma. Yen üstü özlerin. Mında. Ama namaz kılmırı, Kur'an okumırı, nişe oturmayayım mezciden. Nişe Hazreti Nuh, yüce bir peygamberdi. 950 yıl insanları davet etti Allah'ın yoluna. 10, 15, 20 insan olmaz imancatı, inancı oldu özden. Eydi Hazreti Nuh'un öz eşi, öz kadını, arvadı, çafırıydı. Yola saldı özün. Dedi oturma yanımda. Yok. Barabar yaşlı, aynı evde. Hazreti Lut, aynı bacı kardeşlerimiz. Hazreti Nuh'un eşi yok. Bir oğlu daha. Yok be sadece eşi. Oğlu da bir denesi çafırıydı. Kavma diyorsun evden. Yok bacı kardeşlerimiz. Biz yani doğrudan yanlış anlamışız bu meseleni. Bir insan günahçar ise ne kadar günahı var ise Yüce Allah buyurur ben gafur rahimem. Ben bağışlarım bu insanı. Sadece bir adım dönsün bana. Ben hemen kucak açarım özçüm. Mene bir karış yakın olan Allah Teala buyurur. Bir karış yakın olan ben ona bir avuçun yakın oldum. Bir avuçun yakın olan bir boy ne kadardı? 190 hemen. 190 santim ben yakın olan özne. Ne zaman bacı kardeşlerimiz? Okul sadece pişmanlık yaşasın. Sadece Yüce Allah Teala gösterse ey Allah ben çok pişmanım bu yanlışı yaptım. Allah Teala buyurur. Hoş geldin sen kulum. Rahmetime hoş gelmişsin. Tevbe kapım hiç örtülmez. Onun için bacı kardeşlerimiz namaz kılmırı, Kur'an okumırı.
namazı inkar ederi kafirdi. Ama namazı inkar etmezse, hatta inkar ederse ben kharam khot ederim özüden. Bakın Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz, önderimiz. Efendimiz öldü, bir Yahudi'ye borcluydu. Yani biz hatta Yahudlar, Yahudi hapı düşmanımız dahi. Bize düşmanlık eden düşmanımdı. Ama düşmanlık etmeyen komşumdu. Şimdi bazı kardeşlerimiz var, Avrupa'da yaşıyor. Veyahut da Irak'ta bir fabrika var, bir şirket var, içinde Yahudi var. Çalışır üzerinden, mesela telefon yoluyla, bir işler, mikrofon yapıyorlar, her ne işte. Millete hizmet bir iş yapıyorlar. Veyahut da bu caddeler işlediler, boyadılar filan. Yoldaşımdı. Düşmanlık etmir bana. Onun için bazı kardeşlerimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın emrini bitirdi, öldü. Yahudi oğlu dedi, Peygamberimiz bana borcluydu. O da kalkanı. Bu da bir ispattı. Kalkanı bir rahinliydi yanımda. Koymuştu yanımda. Hatta her vakit benim param döndersin. Bakın, kafir sayılmaz. Sayılsa da namaz kılmayı inkar ederim. Tamam, baştan gözden hala kardeşimdi. Bu bir. Çibacı kardeşlerimiz, ben bir insan günahçardı. Ben arkadaşlık etmeyeyim özden. Ben yoldaşlık etmeyeyim özden. Benden güzel akla kalmasın. Kimden alacaktı? Sonra ne zaman dini sevecekti? Her insan kalksın. Vallahi oğlu namaz kılmırı, kavozun evden. Kızın başını örtmürü, kavozun evden. Eşim sözünü tutmürü, kavozun evden. Arkadaşım kötü bir din, başka bir dindeydi, at özün. Olmaz bacı kardeşlerimiz. Diğer bu bacımıza sevda kal aliyem. Diğer namaz kılmırı, Kur'an okumırı. Herhalde bizim kardeşimizdi, bizim bacımızdı. Bizim üzerimize cereç olan güzel ahlak gösterir özüne. Dinimizin güzelliğini bildirir özüne. Öcüt nesihet verir özüne. İnşallahü Teala bu din yolunu tutar Allah'ın izniyle. Bacı kardeşlerimiz, sizlere programımız devam eder. Numaramız 0770-131-64-61. Aile Hatun, aleykümselam, rahmetullah, berekatuhu. Buyur, benim eşim her zaman bana söz diyer, haça diyer, beni ihanet eder, beni kırar. Ne yapayım? Bacı, ilk önce senin bir görevi var. Hatta bir iş yapmazsın. %50 sağ üzeri vardı. %50 dene üzeri vardı. %50 nedir? Bir duayla. Ey Allah'ım. Eşim her vakit bana hürmet saygı göstersin. Duayla hum bacı kardeşlerimiz. Yani biz her vakit diyarık. Ben öz kardeşimin kapsın iki defa açarsam bir gün içinde bezar olur benden. Vakı haldi bacı kardeşlerimiz. Yaşandığı bir şeydi. İki defa bir insanın kapsın çatsa bir şey ise özüne bezar ol senden. Kapını açmaz. Hatta kardeşi uysa. Açsa da başka bir üz göre sen özünden. Eydi. Ama Allah Teala ne zaman kapsın çaldı çal. Alo kaldır. Ki alo kaldırmak odan asman açıldı. Buyurun. Nesse. Ey Allah'ım eşim bana kıyırı. Bana söz sayırı. Beni kırırı. Ey uşak ucunda. Ehliyatı ucunda. Çipsası ucunda. Ey Allah'ım koy bana saygı göstersin. Ey Allah'ım beni sevdir özüne. Hazreti Ebu Hureyre diri döndüm ey peygamber anna sallallahu aleyhi ve sellem kapını çaldım, nenem kapını açtı. Haradaydı? Dedim Hazreti Muhammed yanında. Dedi Hazreti Muhammed bela. Kötü haçatlar peygamber hakkında konuştu. Neden? Abu Hureyre sahabidi. Peygamber'e inancı var. Ama nenesi kafiriydi hele. Diri kahrimden, darılmağımdan dedim peygamberin yanına sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah nenem için duayla. Diri elin kaldı. Ey Allah'ım Hazreti Abu Hureyre'nin nenesinin kalbine imanı endir. Bu kadar. Diri döndüm yok kapını çaldım. Nenem kapını açmır. Nenem. Diri üç defadan sonra baktım nenem sesi biraz az geldi. Oğlum düş aldım çünkü İslam olmuşam. Bilirsin hani birden İslam olanda yenci İslam gerek bir düş alsın. Usul çıkartsın. Nece bizde var affedersiz canabat usulü. Cere İslam olan yenge bir usul çıkartsın. Çünkü İslam olmayan belki de 155 defa 155 dilime geldi. 155 defa belki de canabat imiş. Usul çıkartmaz. Normal. Yekhanim keyfedi. Ama İslam'a girdiği zaman cereç usul çıkartsın. Nenası usul çıkartır. Kapını açtı sorusu için dedi oğlum İslam oldum. Keyfinden döndü peygambere haber verdi. Ya Resulallah nenem İslam oldum. Bitti yok. Ey Resulallah, ey Allah'ın elçisi, duayla Allah Teala, beni de, nenemi de insanlara sevdirsin, insanlar da bizi sevsin.
güzel bir duada. Ahirete hiç arası yok ahirette. Bakın yani öyle bir dua desen dünya duası. Ey Allah'ım ben bagarta kaçırım oyna bir yanına bir yanına bir yanına gecen gündüz edirem. Oğraşırım param olsun bir araba alım. Ey Allah'ım bana yardım eyle. Araba ahiret yok dünyada. Dünyada. E dua eyle. Onun için bacı kardeşlerimiz biz asıllı diyerek bacımız aileye eşi için dua eyle. Ey Allah'ım eşi ben sevsin. Bana saygı göstersin. Bu bir. Ki koyma eşi kızsın üzerine. Koyma eşi hatavar etsin üzerine. Koyma eşi kızsın. Sen her haçata durursan dümdüz gözünde eşi adamdı. Adam da hazırsmaz araba dursun kaşağında böyle. Tamam. Cehde bir erçeç sert olduğu zaman gerek kadın biraz yumuşalığın göstersin. Ama o kadın sertlik etsin. Erçeç sertlik etsin. E daha kim kadın kaldı arada? Her iki taraf adam oldu. Onun için gerek yumuşak olalım bacı. Burada hatta ki biraz eşimiz kızmasın, beni kırmasın. Bilsen ne koyuyla eşi o kızsın üzerine o haçatları çez kalmasın arada. Veyahut da o insanların önünde konuşma yanlış. Hatta kızmasın, sınırlanmasın üzerine, selaşmasın üzerine Allah'ın izniyle. Bacı kardeşlerimiz programımız sıran devam eder. Düşman FM Radyosu'ndan. Numaramız 0770-131-64-61. 131-64-61. El-Matbahı Türkmen adında olan bacımız. Aleykümselam, Ahmetullah. Allah razı olsun. Sağ olasın baştan gözlerine. Öbür meseleler bacı Adem babası. Aleykümselam, Ahmetullah, Berekatuhu. Buyur Şık Efendi, paramızın zekatını nece çıkardın? Allah razı olsun senin Adem babası. Vallahi Teala bereketini indirsin. Her kim zekatını çıkardır, her kim hayrın hayr edir, her kim sadakasını verir, her kim insanlara yardım edir, Allah Teala öz söz verir. Bir ver, on veririm, on yazarım, belki de yüz, belki de bin. Baba da bacı kardeşlerimiz olmuştu. Bu örnek olmuştuk bundan önce geçmiş programlarda, bölümlerde bunu konuşuyor bacı kardeşlerimiz. Kardeşim, bir insanın bu zamana göre, bu ilin fetvasına göre bir insanın 3 milyonu var ise, 3 milyon fazla aynıdır. Ama en az 3 milyonu olsun. Bugün say para bu. 3 milyon borcu da var, elu da var. 3 milyondan 75 bin çıkartsan, yoksul insana verirsen. Her vakit diyor yetime örmesen. Yetim yoksul ise verir. Ama yetime sadece yetimdi. Belki benden senden daha zengindim. 3 milyonun 75 binlerdi. O zaman her milyondan 25 bin çıkartsan. Tamam. Ben bu ilk defa veririm. Ne yaparım burada? Yanımda bir tarih yazarım. Filan gün, filan ay, filan il. Ben zekatım çıkarttım. Güzel. Gelen il. İşledi. Harcetti, aldı, verdi, yığıştırdı, para fazla geldi, miras mal geldi sağ için, devlet sana armağan verdi, başka ameliyat etti, her ne oldu? Gelen yıl aynı günde, aynı ayda para sayacaksın. Saydık o zaman her milyondan 25 çıkart. Aba kaderdi kardeşim. İyiydi, bende 3 milyon var, çıkarttım zekatını. Gelen yıl 100 bin liram var. Diğer kardeşine vermesen daha zekat. İlla ki o gün hakkına baktığı 100 bin lira var. Sen yoksul sayılsan, sen miskin sayılsan İslam dilinde. Kur'an dilinde miskin sayılsan. Yani var ama pay etmezsen yetmez sana. O zaman öbür ili bekle, öbür ile kimin 3 milyon daha fazla her milyondan 25. Eydi bende dolar da var, Irak'ı da var. Tamam doları mesela 10 bin dolardı. Dedikleri bir defterdi. Çıbıçık çağırttı. Veyahut da Irak'ı ise her milyondan 25 bindi. Adem babası Allah Teala kabul etsin hapsımızdan. Ve unutma da ki bil ki zekat verdiği o zaman hemen yoksul insana verdi. Bir adım oyuna girdi duayla. Ey Allah'ım ben bu hayri yaptım. Ben bu zekatımı verdim. Ey Allah'ım malıma bereketi endir. Ey uşağıma bereketi endir. Ey Allah'ım sağlık salamat sıhhat vermene. Ey Allah'ım bu zekatım yanında kabul ise manın hatırı için. Üzüm çeviririm sana. Cennete koyma beni. Benim hatır için üzüm çeviririm sana. Benim için filan şey eyle. İnşallah Teala Allah Teala verir sana. Kayser Efendi aleykümselam rahmetullah buyur zekatü zehab. Kardeş altının zekatı cirmi miskalda yarım miskalda. Cirmi miskalı var. Cirmi miskalda yarım miskalda. Bir
o bacımızın çabininde yazılıptı. Onda 9 miskal, 100 miskal, 200 miskal, son çabin, muahhar çabinde onda zekat yoktu. Ne zaman aldı eline? Bir yerde üzerine yalla zekatını verer. Ama eşinin zimmetinde de 20 miskal, 100 miskal, onun üzerine zekat yoktu. Hele o bacımız elini almayıp hatta diye üzerine zekat var. Bir de kardeş, sende 15 miskal var. Bizde 20, en az 20'di. 15 miskal var. Ama 5 miskallık da para var. Diyerek o paraydan 10-15 miskalı çıksın beraber, çıkarsan yarım miskal. İyiydi. Oğlum ben altından kırmayayım yarım miskal. Mesela yarım miskallık bir sırgan var. Oğul o sırganı yoksula vermeyeyim, onun yerine para veririm. Ha oğlu. Oğlum ben eşimden borç alım. Bir kardeş buyurur, arvadımdan eşimden borç alım. Yahut da bir bacımız buyurur, ben erkeğimden kişimden borç alım. O zekatımı sonra veririm özüne. Ha oğlu. Allah kabul etsin cümlemizden inşallah Teala. Benin annesi aleyküm selam rahmetullah hoca alıp sen bacımız buyur eşim kabul etmiyor evimizi ayrılagın buyur ben yalnızım edebilmem bacımdan olmaz ayrı olm yani ayrılanım bacımdan derg bacımız teç bir bacısı var ise yani hiç edebilmiyor baksa aravuz bozuldu bir odaya koysun özün yan etsin özün. Yani kimsesi yok ise, sadece bir bacısı var ise, sen ayrılsa o bacısı yalnız kalacaktı. Pay etmir yer, sen biraz daha geniş bir, daha büyük bir ev ol bizimler için, çıralı bizler için. Veyahut da sen bakırsa, sen ayrılsa o bu kız bacı bacısı yalnız kalacaktı. Bu kasa yalnız her kız var, harap insanı var, kötü insanlar var. Şuradan da koyma, arada koyma, biz her vakit diyerek bir arvot koymasın. Demesin kişisine. Yemen ya bacım. Yemen ya nenev. Bunu etme onu. Bunu dedi o zaman. Sen ki desen eşuva. Ey bacı. Desen kişuva. Yer boşamana. Onun için. Yemen ya bacım. Edinlikten ayrılmaz. Bacımız. Tehamdülillah. Allah için suabdi inşallah Teala. Ama başka bir nedeni var ise. Onu bilmesek. Cevabını vermeyerek bacı kardeşlerimiz. Öbür soru bacı kardeşlerimiz bizlere ulaştı. Hasan Efendi aleykümselam tala hoş geldin sen. Ruhullah kardeş de yok da bacıdı. Dedi bir insan 3 milyonu var ise belha. 3 milyon en azından 3 milyonu var. Çıkarsan zekatını. Ama 2 milyondu, 2 milyon 900 bindi, 2 milyon 100'dü, 1 milyondu. Yok burada çıkartmanız zekat. Ne zaman en az 3 milyonu var çıkartsan her milyondan 25 binler. Eydi 100 milyonun var. 100 milyonun zekatı 2,5 milyondu. Çünkü bizde her 40'ta birdi. Her 40'ta birdi. Her milyonda 25'ti. Zeynep babası aleykümselam rahmetullah başın yüzüne razı olsun. Çok sağ olasın. Bacı kardeşlerimiz yazı salak numaramızı 0770-161-64-61 0770-161-64-61 bir hurda aradan sonra döndük sizlerden kalın sorularımıza kalın bizim bacı kardeşlerimiz.

0: Evet değerli Hürmet Bacı kardeşlerimiz, bir daha Dönlük sizlerden Hayat Yolculuk programına bu haftanın bölümünü anlatalım diyerek faydalı vakitler ve faydalı bilgiler kazanırız bizlerden inşallah. Bacı kardeşlerimize ulaşıptı Henese Hatun'dan buyurdu. Selamun aleyküm, aleyküm selam, rahmetullah diyor kardeşinin nenem konuşmur. Nenem başvurmur, kardeşim başvurmur neneme sorumur özün. Konuşmurlar daha doğrusu. Ne demek var burada? Valla diyerek burada sen gerek bu adımı atasan, gerek barıştırın bacı kardeşlerimiz. Gerek barıştırak özlerim. Bir böyük bir ibadattı. Böyük bir suva barışında çi insan çüsürüp barıştırak özlerim. Eydi bu çi insan normal insan ise, eydi nene evladıysa tabi suabı daha fazla adım. 13. araya bacımız barıştır özlerim. Allah Teala cür yazsın. Ama kardeşi günah çağırdı, belli günah çağırdı. Diyse o nenem hakkında yanlış yapıptı, kardeşi o günah çağırdı. Diyse o nenem ister evin yıksın, kardeşi o günah çağırdı. Neden bacı kardeşlerimiz? Çünkü her halde evlat cennetine bana elini öpsün. Darman alsın, doktoruna kaçsın. Bir esücülüğü var, o esücülüğü bitirsin öz için. Bazarlık etsin öz için. Nene ne istese yapıl öz için. İlla Allahümme cadiyse o istediği şer'ate karşıdır. Şimdi çeflensen, derim sana yok cennete. Nenem bir şeyden istiri, şer'ate karşıdır, haramdı. Derim özde bu haramdı. Ama durmam üzerinde bacı kardeşlerimiz, kesmem özden. Onun için kardeşlerine nasihat ver, öcüt ver. İnşallah Teala barışıldı Allah'ın izniyle. Aile Hatun, aleyküm selam, rahmetullah. Leyla Kassab, aleyküm selam, Talavattin Hatun, aleyküm selam, rahmetullah. Allah razı olsun. Esma Hatun. Aleyküm selam, rahmetullah. Dili bir insan benim için müşkül ederim. Yani ara bozulu. Oğlu diyeyim, hasbi Allah'ın emel vekül diyeyim özüne. Diyerek bunu deme. Sela Allah hidayet versin özüne. Dönsün yanlışın doğrulasın. Bu iyiydi, yoksa bu bedda'a basmak o iyiydi. Sonra asla bacı kardeşlerimiz hasbi Allah'u ni'mel vekil bedda'a olmaz. Yani biz bedda'da kullandık bunu. Yani ben oğlu namazda şahadatta, şahadat yerine kalkım salavat veririm. Yok. Oğlum el Fatiha yerine kalkım mesela Bakara surasını okuyayım. Yok. Bunun yeri var, bunun yeri var. O zaman bacıya kardeşe diğer hapudu diyerek. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil bir büyük bir yırtıcı bir düşman, bir zulüm, bir düşman var, bir zalim var. Üzerime gelipti. Ey Allah'a ben sana bağlanırım. Ey Allah'a ben sana sıkınırım. Ey Allah'a ben sana kaçırırım. Sen beni vekilimsen. Sen bana yeter. Ey Allah'ım sen özü hakkımı al. Sen özü durumunu karşına edemem miydin? Bu belad bacı kardeşlerimiz. Ama her mene zulmeden hasbiyallahu ve ni'mel vekil bu hiç arası yok miydin bacı kardeşlerimiz? Onun için diyerek du'il Allah Teala hidayet versin özüne hatta bu işleri yapmasın. Cennet babası Mahmud Efendi aleyküm selam rahmetullah Allah razı olsun hoş geldin siz. Vatin hatun buyurdu hüküm nedir? Kayınnene gelinden uşağı al, uşağın elinden aldı. Diğer yanlıştı. Ama Vatin hatun ben çok girmişim barıştırmak konusuna erkek kadın ortasında. Maalesef bazı gelinler de var zulüm yapar. Biz de asıl da bir insanın oğlan kızı aziz diyanında, şirin diyanında. Bu nene babanın yanında bir evlat. Hele bir evladın evladı, torunları daha fazla bir dadı var. Daha fazla bir şirinlik var. Onun için sen kere şere uşağa parsan vermesen görsün kayın kudav, burada günahçar olsun. Geldiyse deyirse valla, bazı bunu bilmem. Diri valla parsam kayınlenem kötü işler alıştılar özün veya hutta iPad verirler elinde uşağı yoldan çıkardılar. Tamam o tözüydün. Koy uşağı görsün. Mehrum etme özün. Meryem Hatun aleyküm selam rahmetullah. Mavi Göz Hatun veya hutta kardeş buyurur aleyküm selam rahmetullah. Dir oğlu bir insan borç verir bir insana. Sonrası bildi bu insanın parası yoktu. Yoksul insandı. Edebilmedi versin. O para, o borcu saysın zekat diyerek yok. Bakın bacı kardeşlerimiz. Ben bir insana borcu verdim. O insan 5 ay, 6 ay, 1 yıl verebilmir o borcu. Ödebilmir o borcu. Oğlum ben o borcu sayayım zekatımdan. Yani benim 1 milyonum var bu insana verdim. Direm özüne. Ben zekatım var bu yıl 1 milyon. Baba 10 milyonu sayayım zekat. Yok olmaz. Nişi bacı kardeşlerimiz. Şu bu para helal o gelmeyeyim. Gelen de sana buyurun zekat oldu bu. Buyurun sana çıkarsın bu. İstemiyorum özün. Diyordu ey Allah'ım bu zekatımda. Neden? Çünkü o para girmeyip elva. E para girmez zaman elva. Neredeyse valla bu bize çatımdı. Yani ey Azerbaycan arkadaşlarımız. Bir insan bülbül aldı, kuş aldı. Bülbül elinden kaçtı. Ey Allah'ım. Ben bunu azıt ettim Allah için. Aldat sen bizine. Bu bülbülü aslan evden kaçtı kardeş. Daha ne sen valla bize çatımdı. Veyahut da bir insanın parası var. Evi yandı Allah etmezsin. Yandığı para ey Allah'ım. Bizde çatı mıydı, hayır mıydı? Kardeş sayılmaz. Ha zaman aldı o borcu insandan verdi sana borcu, ödedi borcu. Sana bir kalsın savcı, ev uşağı için bazarlık hele. Allah kabul etsin senden. Ve bil ki aslında da borcu vermek büyük bir suav var Allah'ın yanında. İnşallah Teala. Sonbahar Hatun, Facebook yazdı bizler için. Aleyküm selam, Allah razı olsun. Sonbahar Hatun. Yıl dönümü takipçisi. Allah razı olsun. Sağ olasınız. Nesemetül Kur'an. Aleyküm selam. Rahmetullah. Baştan gözden Allah razı olsun. Cennet babası buyurdu. Bir imamın ardına namaz kıldım. İmamın ardına namaz kıldım. Diri Subhanallah abdası bozuldu. Yani bana çıkıp özüne. Diğer burada ister o imam özü yani bilirse gerek o dakikada seni çeksin yerine bıraksın. Öz çeksin yanaşıda otursun. Yer var, yol var, çıkar. Dilebdasını da gel, sen arduda kalan. Yer yoktu, yol yoktu, kalabalıktı. Mesela cuma namazıda çok kalabalıktı. Veyahut o sıra tutulup tamam. Diğer otur yanaşıda. Sen çıkandan sonra. Sen namazı tamamlarsan, bitirsen namazı. Özü yanaşıda oturup. Hatta namazı biter. Dilebdasını yencileştirir. O bu da normal bir şeydi. Hiç ayıp da bacı karıştırmaz. Hiç haram diyeceğim. Aslında da hastalık oldu, prostat insanda oldu. Yani bazı insanda hastalık oldu, şeker hastalık oldu. Onun için çıksa özünden Allah Teala cümlemize sıhhat afiyet versin. Bilmirse namazda hakkı var diyesen ey Allah'ım ben namazı yalnız kıldım. Yani ben çincir çatayım. İmamdan bir şey çıktı. Eminem. Yani eminem çıktı özünden bir şey. İmam aramadı. İmam bilmedi. O dakikada niyatı hemen diyordu sana, ey Allah'ım ben bu namazı yalnız kıldım. Tabi'al imam, imam ardında kılmam, cemaat namazı kılmıram. İnşallah Teala özü bitirsen namazı. Melike Hatun, aleyküm selam, rahmetullah. Tabi namazı bitirmek o da aynı imamın harekatini de sen, rükûtü, sücûtü, habbi şeyi, salamını verirsen ama namazı yalnız sayılır sağ için. Buyur bu hatun, Şeyh Efendi, tövbe etmeği, dönmeği var. Yani ne demek olsun anlamadım. Yani tövbeden bir daha dönsün günaha. Ayağımız siranı. Yanlış yaparız. Biz peygamber diyoruz Allah Teala makayet olsun bize. Yanlış yaparız. Ben de sen de hepimiz yaparız. Yaptığım zaman yanlış. Dönüm Allah Teala'ya. Yanlışın da olayım. Ama fark var. Ayağım sirandı bilmedim. Nefisti. Her şey istedim benden. Yanlış yaptım. Tövbe de bildim. Ama ben özüm bilmem yanlıştı. Bir daha yapayım özüm. Vallahi Allah günahımı geçer. Günahımdan geçer sildi günahımı. Yok burada yanlış, böyle bir yanlıştı. Cenab-ı Allah Teala gafurrahimdi. Madem ki bir insan hakkını yemsen, madem ki Allah'tan bir ortak tutmuşsan, Allah Teala günahımızı içer inşallah Teala. Bacı kardeşlerimiz numaramız 0770-131-64-61. 0770-131-64-61. Mehmet Can kardeş soru bir de yollasa, memnun olduk. Hatta cevap vererek Allah'ın izniyle. Ali Ahmed Efendi, buyur Rışık Efendi, Mastercard'tan, Rafide Bankası, insanlara kısıtan cihaz satırı. Harda satırı kardeş, anlat bana biraz daha fazla açıla bizler için. İnşallah Teala cevap veririk Allah'ın izniyle. Ne yoluyla anladın bana. Demet Hüseyin, aleyküm selamatullah. Bacı kardeşlerimiz bizlere bir telefon gelip inşallah Teala aldık o canlı yayına. Dinlerik sorunu. Alo buyurun.
1: Selamun aleyküm doktor.
0: Aleyküm selam. Rahmetullah berekatuhu. Hoş geldin sen.
1: Selamun aleyküm. Doktor bir yazdı da yazdım. Sağolun kusura bakma. Yunan yetirmedim cevabına. Şey affeylesin doktor. Ben. Bir tane mesela imam ensasında namaz kılırsan imama tabi.
0: Cennet babası khir?
1: Bale.
0: Ha cevabı verdim ama bir daha sor. Bale. Anı daha anayım senden fazla. Vallahi.
1: İndi kaparam aşağıdan dinlerim seni.
0: Tamam, bale. Yani sen namazdaydı, imamdan bir şey eşitti.
1: Yo imamla. Mesela özümle. Mesela bir
0: tamam,
1: öz şahıs.
0: Tamam, anladım. Bak onun için ben anladım. Sen yani imamdan bir şey işittin.
1: Yok yok imamdan yok.
0: Tamam. İnşallah cevap alasın. Allah razı olsun senden kardeş. Evet, sağ ol, tamam. Çok sağ olasın. Memnunum senden bu soruya. Bacı kardeşlerimiz bakın. Ben çok ihtiyarlar dolu veyahut da hasta insan dolu. Ben namaz kıllam. Hiss ederim. Sanki bana bir şey çıktı. Bakın. Bu bir cevap. Çi parça böl, çi bölümü böyle sordum. Bu sorunun cevabını. Bir, hiss ederim bana bir şey çıktı. Burada bir hadis var. Üzüze cilam. Affedersiz. Yani şeriatı açılamada utanmak yok bu konuda. Geldiyse bir insan der ben sanki bir karnında bir ses oldu. Sanki bana bir şey çıktı. Diğer ya koku ya ses. Koku var. Tam abdestu bozuldu. Ses var, abdestu bozuldu. Bu böyle. İkinci mesele bacı kardeşlerimiz. Ben namazdayım, abdestim bozuldu. Ne yapayım? Burada bacı kardeşlerimiz gene soru çiyeli bölündü. İnsan var, bir hastalık var özünde, elinde de acı. Yani her çıkar özünün. Her çıkar özünün. Bu ne yapsın? Yani dedik biz prostat hastalığıdır. Veyahut da şeker birinci bölümünde, birinci şeker çeşitinde bu insanda var. Her vakit çıkıyor. Tutamıyoruz, hiç tutamıyoruz özünü, affedersin. Diğer bu, her namaz için abdest eder. Mesela filan çeste var. İndi abdestini etti. Akşam mağrib dilleri, akşam namazını kılar. Bitirenden sonra namazı, farzı, sünneti bitirdi, salam verdi. Bitti, abdesti kırıldı. Yası vakti için bir daha abdest eder. Canaza geldi, abdest eder, kılar. Namazın içinde ne çıktı özünden? Abdestini kırmaz. Nözünün bacı kardeşlerim, bunlar özür sahibidirler. Ama öbür insan arada sıra çıkır özünü. Veyahut da bir hastalık oldu özünde, yani bir süreli bir zaman, bir aylık, iki aylık, bir hafta, iki hafta, iki gün, iki saat, diğer o insana abdestini bozulduğu zaman git abdestini yencileştir. Burada hakkı var yenc bakımına. Yenci baştan başlayasan namaza Allah-u Ekber yenci namaza kıl. O namazı canı. Veya huttahar da abdestu bozuldu. Bir daha oradan sençi bacı kardeşlerimiz bir hurda ara almıştı. Burada hakkı var. Tamamlayasan. Mesela rükû'tâdü çincir çi'ate dön rükû'at çincir çi'ate tamamlaştır özün. Vallahu alem. Emad Çöpürlü. Aleykümselam. Rahmetullah. Bu hatun buyuru Toba'nın dönüşü cevul işidir yaşık. Oo. Cevul işi biraz zordu. Bacımız diyarık. Bir insan tövbe etti cevul işlerinden. Bir daha sırrı dönsün. Bir kapı örtüldü. Bir daha kapı açılmaz sen uç hatun. Açılsa da barmağı kalı kapıda. Mehmetcan buyur nenem miras kaldı o için ehl- nene babasından. Aldığı paranı da kimseye vermedi. Dir kalktı bir taç oğluna verdi. Burada ayrım meselesidir. Yani benim nenemin indi üç kardeş bir bacıyık. Nenem babasından kaldı. Elhamdülillah kalmadı da. Babasından kaldığı için filan apartman. Filan caddede filan 5-6 dükkanı 5-6 evde. Kalktı mene verdi. Çi kardeş bir bacıya vermedi. Mahrum etti onları mene verdi. Burada haramdı günah çağırdı. Neden bacı kardeşlerimiz? Zaten bir böyle soru ulaşmıştı bizlere. Bir insan ister parasını paylasın. Hele ölmeyip de hayattayken. Dir istem araları bozulsun. İnden paranı paylayayım. Nece paylayayım? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur. لِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ Bir erçağın çi payı var bacısından daha fazla. Bir erçağın bir oğlanın çi payı var kızdan daha fazla. Kadının daha fazla. Böyle paylayayım diyor ki yok. Bu ölmekten sonradır. Ama ne kadar hayattayken, hele hayattasan, oğluva verdiği 1 milyon, kızıva verirsen 1 milyon. Kardeşi verdiği 1 milyon, bacı verirsen 1 milyon. Burada ayrım yoktu bacı kardeşlerimiz. Burada ikisi bir seviyedeydi. Neden? Çünkü cevherlerde şeytan işlemezsin. Bak, oğluna fazla verdi. Yok bacı kardeşlerimiz. Bir insan hayattayken adalet eder. Bir gözden bakarız şu evladına. Neden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına bir sahabi geldi. Dedi ya Resulallah, ben bu oğluma iki bağım var. Bir bağımı verdim bu oğluma. O da bunu konuştum. Eşim dedi, yeri Peygamber Efendimiz şahat olsun. Onda tapu dairesi yoktu. Peygamber Efendimiz şahat olsun. Ya Resulallah şahat ol. Ben bu oğluma iki bağımın filan bağını verdim, bağımı verdim dedi. Dur bir dakika. Bu zulümdü Peygamber buyurdu. Zulümdü. Ben böyle zulme şahit olmam. Neden ya Resulallah? Dedi kalan evladı örüpsen dedi. Yok dedi bu zulümdü. Hapsine bir gözden bak. Hapsine bir gözden baksa yalla ben sana vereceğim. Şahadık edeceğim. Onun için bacı kardeşlerimiz bir insan ölmekten önce ayrım etmeyin, tefrik etmeyin. Aynı mına bir, mına bir. Mına on, mına on verin. Hele kardeş buyur. Dedi bir kardeşime verip bağırtı, hapsimi verip para verip kalan kardeş bacı vermeyipti. Nişe baba? Nazbı biraz yakındı sana. Nazbının arvada alı öpürü. Olmaz bacı kardeşlerimiz. Burada günahçılıktı. Allah cümlemizi bu haramdan irak etsin. Ali Ahmet buyurdu, benim tükkanım var. Bak kardeş şimdi soru anladım soru bu. Dedim benim tükkanım var. Telefondu filan, karaba, bayez işleri satıram. Mınassa yoluydu. Kardeş mınassa caizdi. Mınassa caizdi. Bak mınassa nerede? Bak. Benim tükkanım var. Tükkanda telefon satıram. Bank rafiden var. Veyahut da Reşit'ti başkası da. Sen müşterisen. Alanda o menden bu telefonu kısıttan ayda beni bir çağı duversen ben kaçınca ben sevce ardıca o pazar düşürü. Ver mi sen? Mahkemeye kaçsam şikayet etsem ayda beni 50 bin lira versen. Hele şahat getirmese benim için. Affedersin sözüm ya bana. Hille bazı şahide zür etmese. Yalan yemin içmesi yalandan. Demese valla verdi. Bazı yemin içeri. Din imanın satırı bir çayına için. Neyse. Ne derim burada? Telefonda mınasa bir application var. Bernameci application var. Orada adıydı, çimlücüydü, master numarasıydı, resim budu filandım. Hepsini geçiren bura. Ay be ay Rafiden Bankası'na aylık almışsan, ay be ay 500 bin almışsan, 100 bin kâsıl içinden. Hemen bilmeden sen. 400 bin verdi sana. 100 bin kâsıl benim için. Eydim. Mınasa ne aldı? Mınasa %7 aldı. Bu halal diyor haramdı. Yani banktan paran çakırı sen o hesabı odan, aylık odan bana veririm. Halal diyor haramdı. Halaldı bacı kardeşlerimiz. Banktan paranı aldı bir hambala benzer koydu yani. Yani bir tane dam yapırı. Bir kalabalık, bir trelalık blok aldı. Ben çıkartamam yukarı yazın. Yaşlıyam filan. Mesela getiririm çi hambal. Her birisi 25 bin veririm. Bu blokları at yukarıya benim için. Halal diyor haramdı. Halaldı. Bu da mınasa nedir? Ay bay Rafi'den aylığı vermekten diri bir dakika 100 bin çakın. Doktor Muhammed'in de bu. Bu halaldı kardeş. Vallahu alem. Bacı kardeşlerimiz programı senin doğum edin meramı 0770-161-64-61. Yönetmen bugün sorularımız çok derece. İzin verirse biraz devamlı edin inşallah Teala. Dönek öbür sorularımızda bacı kardeşlerimiz. Melike Hatun buyur, ya şeyh çok cevulüm kıran var, affedebilmirem, dilden edip cevulden edebilmirem. Yok hatun, ben geldim kapı çaldım, yanlış dedim hakkı da, yanlış konuştum, yanlış bir adım attım, dedim sana boynum azı diyor, boynum azı da olsun, daha bitti. Deme hatta el öpüm, deme hatta yer varım sana ama diyende o bana boynum azı da olsun, ben daha bitti. Kıyamata Allah Teala'yı kam tutmaz. Demez ey kulum Muhammed neden Melike Hatun'un hakkını yedi? Neden? Şu boynu mazit ey Allah'ım şahatsan boynu mazit etti. Hatun boynu mazit etmişsen yolda kalırsa kin var kalbuda, hakkı var kalbuda. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildirdi. Bir insanın kin var ise kalbinde cennete girmez illa ateşte yansın. Yanar sonra girer cennete. Sonra ne işi bacımız? Hakkı uyan o tözden, itabla sözden, konuş sözden. İnşallah Teala hakkı döner alva. Ve demiş her vakit. Hakkı yiyen, hakkı var. Hakkı var sen özünden. Hakkı var. Kıymete koyar sen özün. Hakkı var. Affede sen özün. Ve her birisinde kimse diyemezsen illa kimini yaparsan. Ama affetse suabı daha fazladı. Zaten hakkı yilindi. Konuşsa da faydası yok. O zaman gel affedim sana koy suabı alım daha iyiydi benim için. Sonra burada üstünlüktü bacı kardeşlerimiz. Affeden daha üstündü, daha üstün Allah Teala'ya nasıl uyarsın? Ve l'afine anin nas, Al-İmran Suresi'nde Allah Teala buyuruyor. Böyle bir sevap var. Sedef Hatun, aleyküm selam, rahmetullah, baştan gözün Allah razı olsun. Muhammed Anas buyuruyor, birden Asma'ndan para çalıp, Muhammed Anas'ın açı sıfır bırakıp, sen 1, 2, 3, 7 sıfırdı, 10 milyondu. Döndürmem için paranı, şikayet ettim annem, hakkı oydu hatun, hakkı oydu. Buyuruyor, Mehmetcan kardeş, ben bir kadın adını bildiğimce, kadın konuştu, diri eşimin babası öldü. Ama kayın kudama kimseye para vermedi. Çıra parası kalıptı. Kayın nenem el koyuptu. Rahmetli kayın babamın çükenleri üzerine. Bütün çırasını koyar cebine. Damı var, çükenleri var. Sadece kayın nenemden kayınım kızı koyar cebine paranı. Yo günahçardı. Burada günahçardı. Burada bacı karıştırmış. Geldiyse bakın. Geldiyse bir insanın çırası var. Mesela benim babamın koy böyle diyelim. 10 apartmanı var. Mesela 5 evi var, 4 çıkanı var. Bunun hapı toplu, bu hapı çırası 10 milyondu ayda. 10 milyondu. Nenem olmaz el koysun üzerine. Vallahi ne ben neneyim. Baştan gözler, hakkı veto da neydi? Hakkı yoktu bir dakika. 800'de bir koysan cevabı. Hakkı var nene. 800'de bir. Madem ki rahmetli eşirden, adamudan oğlan kızı var. O zaman onlara paylanı erçide çi arabada bir. Her ay. Oğluma 1 milyon, kızıma 500 bin düşer. Ama sen 800'de bir de hakkı. Onunca çıra cahili sana için. Mesela. Böyle özün 800 paya. 800 paya ile özün. Bir pay sana ödü çıradan. Hakkı yok desem valla ben neneyem. Para kalsayım da. Hel onda üzerine kızına verir kalanına verir. Ne şey baba? Olmaz burada bacımız, ablamız haramdı. Medine Hatun, aleykümselam, rahmetullah, başlayınca Allah razı olsun. O bacımız buyurdu, ad yazmadan, diri hul ettik. Biz her vakit diğer hulünden bacı karıştırmış. Bir adam arvadı boşanmır ve kara bir hayatı yaşatırız, kötü bir hayatı yaşatırız. O bacımızın hakkı var diyesin özüne, adamca boşamanı. Çabını istemiyorum. Mesela altını istemiyorum, damı istemiyorum. Biz boşamayalım. O adam boşaldığı zaman hul olu bacı kırışlarımız. Neye boşaldı, neye kanşar? O altınlara kanşar boşaldığı zaman. Burada caizdi bacı kırışlarımız. Ama mahkeme hüküm alıpsa nefaka var uşağların parası. Ayda bir kartı versen cereç versin. Diriyorsan nene ucu desen koy nene sana harcayet uşağları versin. Olmaz kardeşimiz. Sen burada uşağı zulüm etsem. Yarın bu uşak sen öğlenden sonra bir fatih okumaz türbe üzerine. Der bizi koydu dayım dayızan beslesin, bir gün beslesin. Öz babamız bizi kaldırmadı. Öbür sorumuz. Nihan kardeşimiz adında olan Üsame Annası aleykümselam rahmetullah razı olsun. Sağ olasın baştan gözlerine. Allah sıklasın cümlemizi. Bacı kardeşlerimiz 14 dakikamız kalıptı. Kalan sorulara dönerim. Öbür soru odur ki, oğlu bir aşiretin evladı, oğlanlar, erçeciler, hapsi kalksın, ayda 5000 versin. Yani bir aşiret, mesela koyduğum babamın babası tarafı, mesela biz hapsimiz, diğer bil, diğer evlat, sülale, zürriyet koyduğum torunları, mesela bizim sayımız 100 deneyik. Ammim oğlu, öbür ammim oğlu, ammim öbür oğlu, atam oğlu, öbür atamın oğlu. Mesela 100 deneye koy diyelim. Diri, her birimiz 5 binler verir ayda. O 5 binler her birimizden yığışı bedenimizin yanında, bölgümüzün yanında ay bu ay. Kimin hastası oğlu, kimin doktoru oğlu, mesela kimin toyu oğlu, düğünü oğlu, kimin evlenmeği oğlu dedik, kimin diri öğleni oğlu, o paradan veririk. Halal diyor haram. Şu biz 5-5 veririk ama bizim için belki de bazı şeyler 20 milyon geldi, 10 milyon geldi. Halal diyor haram. Bacı kardeşlerimiz bu halaldı. Neden? Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Yani biz çok üzüldük bacı kardeşlerimiz. Bir taziye olanda bir aşiretten 10-15 adam var içinde. Nişi? Hani bu aşiretin adamları bacı kardeşlerimiz? Hani amma oğlu, hani dayı oğlu? Hani atı uşağı? Hepimiz bir bildanık, bir kanık bacı kardeşlerimiz. Her vakit biz diyerek et, dırnak etten ayrılmaz. Et dırnaktan ayrılmaz. Biz diyerek kan su olmaz. Eydi nişi yığışmayan? Nişi başka millete yığışmak oldu? Başka aşirette koydu yani. Bir çi aşiret var yığışırlar. Ama kalan aşiretler her dağdır bacı kardeşlerimiz. Diyerek abu böyle bir adımlar var koyar birleşeğin. Ayda bir hapımız oturur. Böyüc emmimizin evinde divanda oturur. Divanhanasında hapımız oturur orada beraber. Bahçalığında oturur orada. Herkes beşer binler verer. Herkesin adı kanşağında yazılı. Filan oğlu filan emmimiz oğlu artı 5000 verdi. Yarın benim koydu yakın bir Allah etmesin bir olay geldi başıma. Bir hastalığım oğlu bir vefatım evlenmek oğlu veya hatta bir denemiz öler. O dakikada kahar ağamız, ammim diye böyüc ammimiz, kahar onların 5 milyon bana verer, o işimi asant eder. Ne güzel bir şeydi bacı kardeşlerimiz, bu halaldı. Bu ta'avun alel bir ve takva sahili, iş birliğidir. Bir de bacı kardeşlerimiz, sadaka sahili. Yani paranı veren, ben 5 bin verdim bu ay, yarın. Ammim oğlu, Allah etmesin, bir olay geldi başına. Bir kaza kader geldi başına, bir olay, bir kaza geldi başına. Arabası yandı. Kalktık o paradan verdik o zaman araba aldı. Nancı diyor hoşlanın. Nancı Yüce Allah Teala'ya dikkat asman Yüce Allah Teala çeflanı. Diğer kulların biri birini tutuptu bacı kardeşlerimiz. 13 güzel bir şeydi. Sadakadı. Ta'avun alel bir.

Neşet kardeşimiz yahut Nezahat yazıptı daha doğrusu. Buyur Nezahat, affedersiniz. Nezahat Said, Bacıl Ayak kardeş her neyse başını gözlerine. Buyur devlete bir forum var, forum bir kayma var, bir forum var. Yazıp yukarısına Arapça Rabbül Usra. Bahalal diyor haramdı. Yok bahalaldı. Özde Rab asıl söz hardan geldi. Yaradan, yaradana değil, rızık verene değil. Bir de bir işe bakana değil. Onun için bir evin işine bakan kimdi? Yüce Allah hepimizin işimize bakar. Bilmem dedi Allah Teala. Ama Allah Teala hepimizin işimize bakar. Ama aynı vakitte de bir evin işine para tarafından, güç tarafından, emniyet tarafından, evin sorumlusudur, mesulüdür. Babadır, Rabbül Usra. O yakut da nelerdi? Onun için Rabbül Usra kelimesi sözü bazı kardeşlerimiz geçerlidir. İnşallah Teala haram dacı Allah'ın izniyle. Nadia Muratlı bacımız aleykümselam rahmetullah buyurur. Kasır cem'i namazları nece oğlum? Bak bacımız. Asıl da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildiripti. Şeriatta Allah Teala ruhsat bırakıp. Ruhsat ne diyeyim? Şahalık bazı şey hükümden daha aşağı. Mesela bir insan Ramazan'da oruçtu. Çıktı yolçudu, sefere çıktı. Edebilir kırsın, ha kırabilir. Olmaz seferde adam. Bu olur. Kasır cem'i, kasır ne demek olsun? Her dördü rekatlı namazları çiğ desem. Mesela cunortadan çiğ. Cunorta dörtü çiğ kılasam. Çindi dörtü çiğ kılasam. Burada ne oldu? Dört tane, dört rekatımız yetti. Cunortadan çiğ yetti. Çindiden çiğ yetti. Dört rekatımız yetti. Öz 17 rekatı. 4 yetti, 13 kaldım. Yatsı namazı. Yatsı namazı rekatı 4'ü. 4'ü çiğ etsen. Bu kasırdı bacı kardeşlerimiz. Bu kim için oğlu? Seferde olan, yolcu olan insanlar. Sefer. Sefer hardan başlar? Memleç daha doğrusu. Yani daha uygun diyen mezheplerde. Diri memleçatü de şehrüde, Medine'u de şehrüde, çarşüde. Yetsen Bağdı'da. En son evlerden İrak olmağından sen sefere girdin. Yani mesela İnçarşı'da en son evler hardadı? Sayada bölgesiydi mesela. Oradan say daha bitirsen daha misafir sayılsan bacı kardeşlerimiz. Abu Hanife mezhebinde yok. Seyden 3, seyden 4, seyden 3 kilometredi. Yalla sen yolcu misafir sayılsan, yalla hakkı varsan edesen buradan her dördü çıkılasan. Böyle bir söz var, böyle bir söz de var. Haydi bu kasırdı. Dördü çıkılasan. Her dördü rekatı. Eydi mıgırıp akşam namazı üç rekatı. Olmaz bir buçuk. Yarı bayarı. Onun için kal üç. Sebeh de kal üç çiğdi çıkalım. Cem'i nedir bacı kardeşlerimiz? Cunortadan çindini beraber kılasan. Cunortanı çıkıl. Salamı ver. İkamatıyla kadörte çiğde çindini kıl. Veya hutta. Koy diyeğin. İstirem akşam namazı, mıgırıp namazıydan yatsı namazını beraber kılın. Diğer mıgırıp akşam namazını üç kılasan, salam verenden sonra ikamatu ile kaç rekat yatsını kıl. Burada ne tutup bacı kardeşlerimiz? Cem ettu. Burada cem içsin beraber kıldım. İyiydi. Bu oğlu, bel oğlu. Ben dönem Erbil'deydim. Akşam namazını üç kıldım. Salamı verdim. Kalktım çi yatsını kıldım. İçsin beraber kıldım. İyiydi. Oğlu gece namazı atım öce veya hutta öc namazı atım gece yani cunorta zanı vakti oldu kılmamıştım. Çindi namazı vakti oldu. Cunortanı atım çindiden barbar kılım çiğ çiğe. Bali oğlu. Gat öce apar cariye. Mesela cunorta vakti macalım var pazardayım. Erbil diyeyim mesela Bağdat'tayım koy diyeyim. Çiğ kıllam cunortanı salam verdim. İkamet ile çiğde kıllam çindini. Veya hutta pazardayım hele akşam namazı kılabilmedim. Niyet ederim, akşamı atarım yasıya. Akşam kılmam, pazara dolanırım, işimi bitiririm. Misafirliktayım, bitiririm işimi. Bağdat'tayım, yolcuyum, misafirim. Yası vakti, üç akşamı kılam, gribi kılam bacı kardeşlerimiz. Çi de yasını kılam. Allah Teala cümlemizden kabul etsin. Çok sağ olsun Nadia bacımız. Allah razı olsun senden. Allah sıkılasın. Seyyid Murad Efendi, aleykümselam gözüm. Allah razı olsun hayatım, sağ olasın. Aleykümselam Tullah Gülbahar Hatun. Başın gözlerine bütün bacı kardeşler Allah razı olsun sizden. El-Kur'an-ı Kerim adında olan bacımız buyurur. Şık efendi eşim bana hiç harcı etmir, sarf etmir para.

هيك أبان من دكتورة ده وجرشت عملت هدم هذا وعدل معنا باجي برا سواريسا واجب ذي جورا وجر بالأرتشج قادنا إيش نصر فيتسم برا صر فيتسم أما وير مرسا برضه جناح شارد باجي خرج تارمس ديار غوزنا جناح شارسن قرداش بلش ده بس أنا بار جهنم أبو جناح وأنا تشنجرش أرواد واد إيش وصر في دسم شاقوة إيه وصر في دسم وارود صرفت مثلا أروادن حق استشت برضن شخاتن عملية وصل شنده أما دي دخ يو تجميل عمليات يو أغص شرط مخ برون شرط بور يو برون خرد ولا برون خرد ولا مخ قلق جسمك يو يخ ب ببرجد أياقد جوزد جز عملية وصل شنده براسور ديار خبر حقه برضن شخاتن خير خصائل مثلا إسلام ده وقدر شبل عملية تسن الله تعالى سنة صحة عافية ورسن داود فاند عليكم السلام طلا خو جابسام ابن سنسن خاتون عليكم السلام طلا باش نيول الله رازو سيزدن سون 5 دقيقامز قالدي باجي قراشتارمز جلاغن öbür soruya öbür soru umre şirkati apar mani 10 çağıda yani 1000 dolara umreye güzel Allah kabul etsin duayla bizi kardeş buyuru ama şirketten anlaştım bir fili söylemezlerine. Ben ne desen? Diri uçak şeyde havalimanında, matarda, havalimanında. Hani devlet bana 20 çağıt verir. Diri alandan sonra 10 çağıtlarımı veririm. Oğlu yoksa yok. Oğlu bacı kardeş. Kısıttan, borcdan gitmek umreye cahizdi. Oğlu. Ama şartı hardadı. Şartı odur ki yok diyesin sana. Valla ne kadar ihbandu fazla tara müzahara. Yok yok kardeş. Evvelden başla bana selam. Selamen insanlara param 9 çağıda. Sen madem ki Medine'de bana paranı versen. Medine havalimanında. Ben senden 10 çağıda alayım. Oğlu caizdi. O zaman kısıttan gitmek umreye caizdi. Ve kısıt olduğuna yavaş yavaş verir. Hakkıdır. Caiz şirket için kalksın. Üzerine para fazla koysun. Ama o para fazla koymaya bir defa oğlu. Ben sana param 10 çağda indi. Verse o bana ayda bir çağda 11 çağda param sana. Bu caizdi. Hemen bir çağda attım üzerine. Ama yok diyeyim. Valla bir ay tahir olsa ibansa atarım üzerine. Bu caizler bacı karıştarımız. Burada olmaz. Nezahat Said bacımız, ablamız çıktı affedersiz. Buyurur. İstirem diyeyim umreye. 54 yaşındayım. Mahrem yoktu memnun. Burada bacımız İndiden anlaş. Bak kim var sana gelir. Mahram. Oğludu. Eşudu. Oğlun uşağıdı. Oğludu. Mesela kardeşti. Kardeş uşağıdı. Bunlar gelsin sana. Ama kimse yok ise şirketten anlaş. Selamen gelem. Ama şartım odur. Benimle 3 tane koyarsan. 2 kadın veya da koyarsan benimle. Gelsin orada. Barabar ötelde kalalım. Burada ne oldu? Burada güvenlikte oldu. O zaman istemez mahram olsun sana. Xəlil Nası, Dərzi ablamız, aleyküm sələm, rəhmətullah, razı olsun. İsa Çöpürlü, aleyküm sələm, qardaş, başdan gözlərinə. Çox sağ olasan, Allah sıxalası cümləmizi. Bacı qarışlarımız 2 dəqiqəmiz qaldı. Son 2 dəqiqəmizdə son sorunu, bizə ulaşan sorulara cavab ərəqin qoyun. Son soru odur ki, diri boyaqçı tutdum, evimi boyatsın. O boyaqçı 3 gün işi tərk etdi. Getdi, başqa bir iş tutdu. 3 gündən sonra döndü. Hara ulaşıp onu tamamlaştırdı. Oğlumun hakkım var çırasından endirim. Çırasından kesim. Anlaştık odanın bir 50 bin lirdi mesela. Boyak el hakkı 50 bin lirdi. Ulaştı bu odaya daha boyatmadı. 3 gün gitti başka yere. 3 günden sonra döndü sırf fırçanın ağzını tuttum elin. Oğlumun diyeyim özüne bir oda parası çıkarım senden diyerek belli bacı karıştırmış. Bir insanla anlaşırsa, o insan mukavvıldı, o insan boyakçıdı, o insan naccardı, o insan kavantarçıdı, o insan karba doğulayandı, her neyse. Hakkım var diyemez, ne diyeyim sana. Bir cümleni, ibantırsa o bir cümleni, tahir etse koy diyeyim, hakkım var senden bir bıgartı çalsın. Bu oğlu. Neden? Çünkü benim işim buna bağladı. Adam buyurdu, ben ev uşağıma pardım, filan cilde oturdum. Anlaştık bir haftada biter boyatmak. İman 10 gün attı. 8 gün attı. 9 gün 10 gün attı. İman günahı almadı. Ev uşağım orada dua eder.
قاين قدم من برابر ناد والله برضه وتمشى بويان يو حق ور بالق حق ور باج قرشتار مس بو بورجدو olmaz بو بير چی او قانشار اوجن ایباندی بلکی ده اون عذری وار خستایمیش بیر اولای گشتی قازی گشتی باشنن اوندا دیارق عذری وار او پاران چسمار قوزندن چمنا دیلر باج قرشتار مس جزا شرطی شرط جزایی اولی یعنی بیر انسان دیرسن من دام یپارم ساو چون 3 ayda bitiremezsin. Tamam kardeş, ben oturam çıraydan. 3 ay, 2 gün, 1 gün tahir olsa ben sav, bana zararı var. Çıram üzerime yerir. O zaman çıseren para odan. Oğlu, oğlu bacı kardeşlerimiz. Allah kabul etsin cümlemizden. Çok sağ olasız. Özellikle yönetmenimiz ibandır biraz. Sağ olsun yönetmenimiz. Dünya Hatun sağ olasız. İzlememizi bizlere. Bacı kardeşlerimiz inşallah Teala bir daha gelecek hafta. Bir daha pazartesi günü, peygamber günü bizlere ve çilavun. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Yanımla sen bir yanım söyle.

0: 90.1 yeniden 70'e halkın sesi Türkmen FM. Türkmen FM. Türkmen FM.
1: Her tekrarında yıkıldık aşk etrafında, üzülme diyorlar bir de hiç dokunma.

0: bakma nelerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: قد حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: FM Uyd Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Fahri Hezzeydi, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşerek iki ülke arasındaki ortak dosyaları ele aldı. Zeydi ve Macron, Irak'la Fransa arasında farklı alanlarda, ekonomik sektörlerde işbirliğini kapsayan 6 mutabakat zaptı imzalanmasına öncülük etti. Anlaşmalar gençlere yönelik fırsatlar, araştırma ve inovasyon, gaz tedariki ve satışıyla sivil havacılıkta işbirliğini kapsıyor. Zeydi, Total Enerjis Başkanı Patrick Pouyanla şirketin Irak'ta yürüttüğü özellikle gaz alanındaki stratejik projeleri görüştü. Zeydi, Rothschild Bankası Başkanı Edward Rothschild'la Irak'ın uluslararası ve küresel bankalarla işbirliğini geliştirme yollarını ele aldı. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Başbakan'ın 1 milyon konut arsası dağıtılmasını öngören gelişme kapsamında Kerkük'ün belirlediği arazilerin ele alındığı iller arası yüksek koordinasyon kurulu toplantısına katıldı. Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına hazır olduğunu açıkladı. Bakanlık 12 milyondan fazla öğrencinin okullarda eğitime başlayacağını bildirdi. Sağlık Bakanlığı Basra'daki gübre fabrikalarından birinde meydana gelen amonyak gazı sızıntısı nedeniyle 114 kişinin yaralandığını, 2 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Sanayi Bakanı Muhammed Nuri, Basra'daki amonyak gazı sızıntısı nedenlerini araştırmak üzere bakanlık komisyonu kurulması talimatı verdi. Su Kaynakları Bakanı Müsenna Ettimimi, su rezervlerinin güçlendirilmesi ve önümüzdeki kış sezonuna hazırlık yapılması talimatını verdi. Yargı Konseyi, Anvar'da Devlet Gayrimenkulleri Dairesi'ne ait 400 dönümlük bir arazinin satışında usulsüzlük tespit edildi, dedi. Ulusal Güvenlik Teşkilatı birçok ilde büyük çaplı kaçak alkollü içecek operasyonları engellendi ya kaçakçılık şebekeleri çökertildi. Irak'ın Şam Büyükelçiliği, iki ülke arasında turistik vize uygulamasının yeniden başlatılması için girişimler sürüyor, dedi. İran Dışişleri Bakanlığı, Umman toplantısının ertelenmesinin bazı bölge ülkelerinin talebi üzerine gerçekleştirildiğini açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump, Amerika'nın İran'da kalabileceği ve ülkenin petrolünü kontrol altına alabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Trump, Amerika'nın Venezuela deneyimini örnek gösterdi. Amerika Merkezi Komutanlığı, İran'a yönelik ablukanın başlamasından bu yana 101 ticari geminin rotasının değiştirildiğini açıkladı. Ürdün medyası, Akabe Limanı'nda meydana gelen amonyak gazı sızıntısı sonrası 11 kişinin gazdan etkilenerek boğulma belirtileri yaşadığını bildirdi. Suudi Arabistan ve Hürmüz'de artan gerilimin etkisiyle petrolün varil fiyatı 107 dolara aştı. Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Rusya'nın çeşitli bölgeleri ve Karadeniz üzerinde 140 Ukrayna insansavar aracını önlediğini ve imha ettiğini açıkladı. Endonezya'da denizde bir feribotun devrilmesinin ardından kayıp 129 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimiz sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
3: أسعد الله أوقاتكم مستمعي راديو تركمان FM. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس ويبحثان الملفات المشتركة بين البلدين. الزيدي وماكرون يرعيان توقيع 6 مذكرات تفاهم بين العراق وفرنسا في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية وتعزيز فرص الشباب والبحث والابتكار وتجهيز وبيع الغاز والتعاون في مجال الطيران المدني. الزيدي يبحث مع رئيس شركة توتال إنرجيا باتريك بوينيا المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الشركة في العراق لا سيما في مجال الغاز. الزيدي يبحث مع رئيس بنك روتشيلد أدوارد دو روتشيلد سبل توسيعة تعاون العراق مع المصارف الدولية والعالمية. محافظ كركوك محمد سمعان غاي يشارك في اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات الخاص بمناقشة الأراضي التي حددتها محافظة كركوك ضمن مبادرة رئيس الوزراء لتوزيع 1,000,000 قطعة أرض سكنية. وزارة التربية تعلن استعدادها لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 مؤكدة أن أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب سيباشرون الدوام بالمدارس. وزارة الصحة تعلن تسجيل 114 إصابة ووفاتين جراء تسرب غاز الأمونيا في أحد معامل الأسمدة بمحافظة البصرة. وزير الصناعة والمعادن محمد نوري يوجه بتشكيل لجنة وزارية للوقوف على أسباب حادث تسرب غاز الأمونيا في البصرة. وزير الموارد المائية مثنى التميمي يوجه بتعزيز الخزين المائي والاستعداد للموسم الشتوي المقبل. مجلس القضاء يضبط تلاعب في بيع عقار عائد لدائرة عقارات الدولة بمساحة 400 دونم في الأنبار. جهاز الأمن الوطني يحبط عمليات تهريب كبرى للمشروبات الروحية والإطاحة بشبكاتها في عدة محافظات. السفارة العراقية بدمشق تعلن تحركات لإعادة العمل بالتأشيرات السياحية بين البلدين. وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أن تأجيل اجتماع عمان جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة. ختاما تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: تركمان FM Kerkük frekansımız 90.1.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: ritme nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiş.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.
3: Aç değil misin?

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

sabrediyor. Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Yarı yolda bile kalamadım. Yolum yordamım gitti benim. Şimdilerde olur olmaz anlarda beni hatırlamaktan yüksünüyorsundur. Ben seni hatırlamayı bile tatmadım çünkü hiç unutmuyorum. Yanlış bile olsa bir yolum vardı. Şimdi

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiş.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uyd Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Fahri Hezzeydi, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşerek iki ülke arasındaki ortak dosyaları ele aldı. Zeydi ve Macron, Irak'la Fransa arasında farklı alanlarda, ekonomik sektörlerde işbirliğini kapsayan 6 mutabakat zaptı imzalanmasına öncülük etti. Anlaşmalar gençlere yönelik fırsatlar, araştırma ve inovasyon, gaz tedariki ve satışıyla sivil havacılıkta işbirliğini kapsıyor. Zeydi, Total Enerjis Başkanı Patrick Pouyanla şirketin Irak'ta yürüttüğü özellikle gaz alanındaki stratejik projeleri görüştü. Zeydi, Rothschild Bankası Başkanı Edward Rothschild'la Irak'ın uluslararası ve küresel bankalarla işbirliğini geliştirme yollarını ele aldı. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Başbakan'ın 1 milyon konut arsası dağıtılmasını öngören girişimi kapsamında Kerkük'ün belirlediği arazilerin ele alındığı iller arası yüksek koordinasyon kurulu toplantısına katıldı. Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına hazır olduğunu açıkladı. Bakanlık 12 milyondan fazla öğrencinin okullarda eğitime başlayacağını bildirdi. Sağlık Bakanlığı Basra'daki gübre fabrikalarından birinde meydana gelen amonyak gazı sızıntısı nedeniyle 114 kişinin yaralandığını, 2 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Sanayi Bakanı Muhammed Nuri, Basra'daki amonyak gazı sızıntısı nedenlerini araştırmak üzere bakanlık komisyonu kurulması talimatı verdi. Su Kaynakları Bakanı Müsenna Ettimimi, su rezervlerinin güçlendirilmesi ve önümüzdeki kış sezonuna hazırlık yapılması talimatını verdi. Yargı Konseyi Anvar'da Devlet Gayrimenkulleri Dairesi'ne ait 400 dönümlük bir arazinin satışında usulsüzlük tespit edildi dedi. Ulusal Güvenlik Teşkilatı birçok ilde büyük çaplı kaçak alkollü içecek operasyonları engellendiği kaçakçılık şebekeleri çökertildi. Irak'ın Şam Büyükelçiliği, iki ülke arasında turistik vize uygulamasının yeniden başlatılması için girişimler sürüyor dedi. İran Dışişleri Bakanlığı, Umman toplantısının ertelenmesinin bazı bölge ülkelerinin talebi üzerine gerçekleştirildiğini açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump, Amerika'nın İran'da kalabileceği ve ülkenin petrolünü kontrol altına alabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Trump, Amerika'nın Venezuela deneyimini örnek gösterdi. Amerika Merkezi Komutanlığı, İran'a yönelik ablukanın başlamasından bu yana 101 ticari geminin rotasının değiştirildiğini açıkladı. Ürdün medyası, Akabe Limanı'nda meydana gelen amonyak gazı sızıntısı sonrası 11 kişinin gazdan etkilenerek boğulma belirtileri yaşadığını bildirdi. Suudi Arabistan ve Hürmüz'de artan gerilimin etkisiyle petrolün varil fiyatı 107 dolara aştı. Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Rusya'nın çeşitli bölgeleri ve Karadeniz üzerinde 140 Ukrayna insansı hava aracını önlediğini ve imha ettiğini açıkladı. Endonezya'da deniz

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
3: Türkmen FM sızınla.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: dökme nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik. Kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus. Sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı. Sensin kimsesizlerin dayanağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına